0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: fazlası. RadyoMarinata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına katkılarını ve kavramlara olan katkılarını, mimarlık gibi, sanat gibi, müzik gibi, devlet yönetimi gibi ya da eğitim gibi konulara olan katkılarını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında siyasi ve devlet yönetimi olacak. Eğer henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Belki ilk noktada devletlerin nasıl ortaya çıktığından kısaca bahsetmek gerekiyor. Tabii ki insanların aslında Mezopotamya ve Nil kıyıları gibi sulak alanlarda toplanmaya başladıklarını görüyoruz bir noktada. Aslında insanların toplanma, bir araya gelme ihtiyacının temelinde yatan şeyin de temelde güvenlik gibi ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Çünkü tırnak içerisinde orman kanunları gibi bir sistem içerisinde belki o dönem insanlar yaşıyorlar ve güvenlik sağlayacakları bir nokta yok. Yani herkes herkesi çok rahat öldürebiliyor. Belki elindeki malı çalabiliyor ve bunu yargılayacak bir sistem yok, bir düzen yok ortada. Haliyle insanlar bir noktada bir araya gelme ve devletleşme gibi bir yapıya gittiklerini görüyoruz burada. Devlet yapısını oluşturan temel kavramın aslında özel mülkiyetin korunması olduğunu temelinde görüyoruz. Çünkü bir insan belki bir ev inşa ediyor, daha güçlü olan gelip onu ele geçirebiliyor o dönemde. Haliyle özel mülkiyet gibi kavramların korunmasıyla alakalı noktalarda ve en temelde insanın güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması noktasında da devletlerin kurulma fikrinin ortaya atıldığını görüyoruz. Öyle ki insanlar aslında bir takım hak ve özgürlüklerinden feragat ederek, yani orman kanunları içerisinde aslında herhangi bir kısıtlayıcı unsurları yoktu. Kendilerine göre sınırsız bir özgürlük anlayışları vardı ama bu ihtiyaçların karşılanması için bir takım hak ve özgürlüklerden bir araya getirerek kendilerini bir otoriteye aslında bağlamaya arzu duyduklarını görüyoruz ve buradan bir devlet anlayışı ortaya çıkıyor. Kavramsal olarak da Mezopotamya'dan ve Nil gibi kıyılardaki o sulak alanlarda toplanmaya başlamalarından bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki farklı konuları var ama çok tarihsel boyutlarda kendimizi sıkmayalım. Göksel, direkt ben konuya girmek istiyorum aslında. Hristiyanlığın devlet yönetimi ve siyaset konusunda etkileri var mıdır? Öğretileri var mıdır?
2: Evet Aydın, yani sen biraz devleti neden ihtiyaç duyulduğundan bahsettin. Kısaca diyebiliriz ki devlet insandan oluşur ve insanın farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır.
0: Evet.
2: Kiliseye baktığımızda kilise de insanın bir takım ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır. Bu bağlamda birbiriyle etkileşim içerisindeler. Hristiyanlık temelinde baktığımızda kutsal kitap bu konuda nettir. Yani yönetimlere bağlı olmak ve saygı duyulması gerektiğini söyler. Özellikle Romalılar 13'te bunu okuyoruz. Sadece yönetimlere bağlı olmak ve saygı duymaktan değil, daha özelinde vergi ödemenin öneminden de bahsedildiğini görüyoruz. Mesela 6. ayette bunu söylüyor gene Romalılar 13:6'da ve 7. ayette bunun devamında da şunu söylüyor: herkese hakkını verin, vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana ise onur verin diyor. Ve üstelik bunu nasıl bir dönemde söylüyor Paulus, nasıl bir yönetim anlayışında söylüyor? Hristiyanlara birçok baskı uygulayan, onları acımasızca katleden bir imparatorluğun, Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altındaki Hristiyanlara bunu söylüyor. Bu anlamda baktığımızda Hristiyanlık her ne kadar kendi yapısı itibariyle bir siyasi program olmasa da devlet ve politikanın rolü hakkında bize belli bir düşünme şekli veriyor. Ve bu konudan bahsederken de Hristiyanlığın devlet algısına olan etkisinden bahsetmek gerekir. Ve bunları da temel olarak üç başlık altında ele alabiliriz.
0: Evet, belki bu noktada başlıklara geçmeden önce şunu hatırlatmak önemli olabilir. Göksel, çünkü Hristiyanlığın siyasi bir program olmadığından sen bahsettin zaten. Ruhsal yaşantımız ile ilgilidir Hristiyanlık. Kutsal kitap ruhsal yaşantımız ile ilgilidir. Bu konuda bizi yönlendiriyor. Ancak bu dünyadaki yaşayışımızı umursamadığı ve yönetimler hakkında hiçbir şey söylemediği anlamına da gelmiyor bu. Ve bu program içerisinde bir açıdan konuşacağız, belki bu başlıkları ele alacağız. Ama tek bir Hristiyan yönetim modeli de yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Belki Hristiyanlar da kendi içerisinde çeşitli siyasi pozisyonlara sahip olabilirler ve birçok konuda siyasi anlamda anlaşmazlığa da düşebilirler. O yüzden tek bir bakış açısını belki yansıtmış gibi olmayalım bugün, ama genel olarak Hristiyanlığın sağladığı şeyin siyaset ve hükümet hakkında nasıl düşünüleceğine dair bir temel olan ve çoğunlukla siyasetin başarabileceklerinin sınırları hakkında bir yönelime bizi götürdüğünü görüyoruz. O yüzden bugün biraz daha bu algılar hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, seni dinliyoruz Göksel.
2: Şöyle, üç noktadan bahsetmek gerektiğini söylemiştik. Aydın, ilk nokta yöneticilere olan yaklaşımla ilgili. Çünkü özellikle Hristiyanlığın var olmaya başladığı zamanda ve ondan öncesinde de diğer inançlara baktığımız zaman her zaman devlete, yönetime, erkine karşı bir kutsiyet atfedildiğini görüyoruz. Yani işte Firavun mesela aynı zamanda tanrıdır. İşte evet. Roma İmparatorluğundaki imparatorların aynı zamanda tanrısal bir takım yönleri vardır. Ve bu açıdan baktığımızda Hristiyan bir yönetimin ilk unsuru şu olabilir: devlet varlığı itibariyle kutsal değildir. Aslında sınırlı bir devlet fikrini görüyoruz ve bu direkt olarak Hristiyan geleneğiyle de ilişkilidir. Mesela biraz önce bahsettim, devlete, yönetimlere bağlı olmak, saygı duymanın ne kadar önemli olduğundan. Ama bu her zaman geçerli bir ilke midir? Bunun istisna olduğu durumları da görüyoruz. Ne açıdan görüyoruz? Eğer bağlı olduğumuz yönetim bize kutsal kitaba aykırı olan bir şeyi bizden yapmamızı istiyorsa, o zaman biz bu iki seçenek arasında Tanrı'yı mı seçeceğiz yoksa yöneticilerin istediğini mi seçeceğiz? Ki elbette imanlılar Tanrı'nın buradaki buyruğunu, devletin buyruğunun önüne koymaktalar. Kutsal kitapta bununla ilgili ilginç bir örnek var. Elçilerin İşleri bölümünden okumak istiyorum birkaç ayet. Öncesinde biraz konuyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. İsa'nın dirilip göğe yükselmesinden sonra elçiler Yeruşalim'de ve diğer bölgelerde müjdeyi yayıyorlar ve bu konudan rahatsız olan Yahudi din önderleri bir kurul topluyorlar ve bu İsa'nın öğrencilerini bir araya getiriyorlar. Diyorlar ki, siz niye müjdeyi yayıyorsunuz? Siz niye İsa'dan bahsediyorsunuz? Ve şöyle okuyoruz, Elçilerin İşleri 4. bölüm 16'dan itibaren okuyorum. Diyorlar ki, bu adamları ne yapacağız? Yeruşalim'de yaşayan herkese bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için bu kişileri tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Buradaki yaklaşım, eğer biz bu kişileri tehdit edersek ve yapmamaları gerektiğini söylersek, belki birkaç tane de o dönemdeki kanundan belki bir şeyler söyleyeceklerdi, o zaman siz bunu yapmayın, kimseye İsa'nın adından söz etmeyin, müjdeyi yaymayın. Ve böylece, diyor ayetin devamında, onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık veriyorlar: Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Çünkü biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Burada bir anlamda bir başkaldırı görüyor muyuz? Evet. Ama yönetimin inisiyatifine, yönetimin erklerine karşı değil, fakat kutsal kitaba çelişen her noktada bizler imanlar olarak, Hristiyanlar olarak Tanrı'nın sözünü referans alıyoruz. Bunun çelişmediği Her durumda ise kutsal kitap bize yöneticilere bağımlı olmamız gerektiğini, kanunlara bağımlı olmamız gerektiğini, vergi ödeme konusunda hassas olmamız gerektiğini açıkça belirtiyor.
0: Evet, ilginç bir nokta söyledin aslında. O dönemde tabii ki Roma'da ve Mısır'da da aynı şekilde yöneticilere karşı olan yaklaşımın kutsal bir algıda olduğunu görüyoruz. Yani onları, yöneticileri kutsal olarak ve hatta tanrı olarak gördüklerini görüyoruz. Mesela bir Efes'teki forumda bulunan bir yazıt var. Orada Roma İmparatoru Augustus'tan bahsederken İlah Augustus olarak yazmışlar. Ve aynı şekilde Rab ve Tanrı ünvanını alan Domitianus herkesin imparatorun dehasıyla şeklinde yemin etmelerini buyurmuştu. Yani kendisine bir tanrısal ünvanda koyup kendi adını da kutsi bir konuma koyuyor. Tabii ki bu gibi zorlamalar, sen de biraz bahsettin, Yahudiler tarafından da Hristiyanlar tarafından da kabul edilemez o dönemde ve bununla alakalı bazı süreçleri görüyoruz. Sen bahsederken benim aklıma eski ayetten birkaç örnek de geldi. Daniel gibi örnekler de geldi.
2: Evet, yani güzel bir örnek. Daniel de o dönemde kralın çıkardığı bir buyruğa karşı geliyor ve bunun cezası olarak da aslan çukuruna atılıyor. Oradaki kural ama vergi ödemekle mi ilgili? Hayır. Bazı başka medeni hukukla mı ilgili? Hayır. Orada diyor ki kuralda herkes bu krala ibadet edecek ve o diyor ki hayır, bunu yapamam çünkü inancım gereği ben sadece tek Rab olan Tanrı'nın önünde secde ederim ve ona ibadet ederim ve buna karşı geliyor. Tıpkı biraz önce bahsettiğim örnekte İsa'nın öğrencilerinin de İsa'dan bahsetmeyin dendiğinde verdiği karşılık gibi belli konular var ki imanımız gereği biz bu düşüncemizden, bu karakterimizden asla taviz vermiyoruz.
0: Evet. İlginç bir nokta gerçekten, çünkü insanlarda şöyle bir algı var, sanki Hristiyanlık devlete sınırsız bir etki alanı sunuyormuş gibi algılıyorlar. Mesela programın ilerleyen bölümlerine değinmek istiyorum. Elçi Pavlus'un bahsettiği işte yöneticilerinize bağımlı olun gibi ilkeler, sanki Hristiyanlığın devlet yönetimine olan katkısının sınırsız olduğunu ve devlete bir kapı açtığını gibi bir algıya bizi götürüyor. Ama sen bahsettin, dedin ki böyle bir nokta yok aslında. Tam tersi, Hristiyanlıkta daha sınırlı bir devlet algısı var. Bunun sebebi ne peki Göksel?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Hristiyanlık devleti kutsallaştırmıyor. Yani devlete baktığımızda devleti biraz şey gibi görüyoruz. Uzaklarda bir yerde kendi kendine bir oluşum. Oysa devlet dediğimiz yönetim aygıtı insanlardan oluşuyor, halktan oluşuyor. Buna çok farklı kutsi anlamlar yakıştırmıyor Hristiyanlık. Ve özellikle İsa'nın Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını ise Tanrı'ya verin dediği zaman buna baktığımızda bu ne kadar devrimci bir hareket, öyle değil mi? Öyle bir dönem için düşün ki Sezar aynı zamanda Tanrı'dır, devlet eşittir işte Tanrı, yöneticilerin hepsinin ilahi bir takım ne diyebiliriz, belki kudretlere sahip olduğunu düşünüldüğü bir dönem. Ama İsa diyor ki Tanrı'nın yetkin olduğu bir takım alanlar var, devletin kendi yetki alanları var ve bunları birbirine karıştırmamamız gerektiğini söylüyor ve bir anlamda belki laikliğe, şu an bildiğimiz devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasına doğru giden yönün başlangıcını da İsa Mesih'in attığını görüyoruz.
0: O zaman bu noktada kısaca şeyi sormam gerekiyor, sonrasında araya gitmemiz gerekecek ama o zaman Hristiyanlığın laikliğe bakış açısı nedir bu noktada, onu nasıl sorabilirim?
2: Yani şunu söylemekte fayda var, devletin insanların farklı ihtiyaçlarıyla ilgilendiğinden bahsettik. İşte barınma ihtiyacı, sosyal yardımlar, bir savaş anında ülkeyi savunma ihtiyacı gibi alanlar var ve bu ihtiyaçları karşılıyor devlet. Kilise veya Tanrı diyelim neyi önceliklendiriyor burada? Bizim ruhsal yaşamımız, Tanrı ile olan ilişkilerimiz ve etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi düzenliyor. Bunların birbiriyle paralel aynı gittiği noktalar da var ama birbirinden uzaklaştığı noktalar da var. Bu anlamda devlet yönetimi devletin temel işleriyle ilgileniyor. Ama kilise ise insanların daha çok ruhsal hayatlarıyla ve ruhsal zenginleşmeleriyle ilgileniyor. Bu ikisinin eğer bir arada tamamen birbiriyle aynıymış gibi düşündüğümüz noktada farklı sıkıntılar ve farklı kaygıların ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü burada ahlaki durumlar devreye giriyor, işte etik konular devreye giriyor. O yüzden bu ikisinin birlikte gitmesi tarihte gördüğümüz örneklerde çok da olumlu sonuçlanmadığını görüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik ve Hristiyanlığın Etkileri programında bu programda aslında devlet konusunu, devlet ve siyaset yönetimi konusunu ele almaya çalışıyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moğroğlu ile bu konuyu derinlemesine düşünmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Şimdi bizleri yaratılışa götürmek istiyorum. Çünkü Hristiyanlığın devlet yönetimine olan etkilerinin yaratılıştaki o vurguda yattığını görüyoruz. Bu algıdan ortaya çıkan aslında yapılar devlet yönetimi konusunda da etkili oluyorlar. Nedir bu aslında? Kutsal kitapta Tanrı'nın insanları kendi suretinde yarattığını görüyoruz. Yaratılış bölümünde bu birkaç kez tekrarlanıyor. Aslında kendi suretimizde insan yaratalım diye ifade ediyor ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye ifade ediliyor bu. Ve ona bir egemenlik hakkını, bir yetki verdiğini de görüyoruz. Tabii ki insanın Tanrı suretinde yaratılmış olması insana olan bakış açısını da etkiliyor. İnsanın daha değerli bir konuma yerleştirdiğini görüyoruz. Ve bununla beraber işte Musa döneminde başlayan o yasada insanın daha değerli noktalarda olduğunu hatırlıyoruz ve görüyoruz. Mesela Göksel, sanırsam Musa'nın yasaları ile diğer o bulunan çağdaki dönemdeki yasalar arasında bazı farklılıklar vardı bu konuda. Belki onlara bu noktada değinebiliriz.
1: Taydın, yani benzer diyelim, benzer yüzyıllarda çıkmış diğer yasalara baktığımızda, mesela Hammurabi kanunlarını dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Hammurabi kanunları neyi önceliklendiriyor? Hammurabi kanunları net bir şekilde malı önceliklendiriyor ve sosyal statüyü önceliklendiriyor. Bir köle ve bir sahibi arasındaki ilişkiden bahsederken mesela, eğer bir köle sahibine ait bir malı çalıyorsa bunun cezasının ölüm olduğunu görüyoruz. Çünkü orada özgür olanı köle olana direkt olarak tercih eden bir yasa karşımıza çıkıyor. Ancak Musa'nın yasasına ve işte Tevrat'ta okuduğumuz yasaya baktığımızda ise insanı önceliklendirdiğini görüyoruz. Evet. Yani böyle maddi konularda işte bir insanın başkasının malını çalması gibi bir konu elbette ki özendirilmiyor, ama bunun karşılığında işte iki katı, üç katı, dört katı bir şekilde o parayı geri tahsil edilmesi bekleniyor. Fakat birisinin malını çalan birisinin direkt olarak öldürülmesinden bahsedilmediğini görüyoruz. Onun yerine insan hayatı önceliklendiriliyor. Mesela Hammurabi de özgür bir insan, bir köleyi öldürdüğünde bunun o kadar çok büyük bir cezası olmadığını okuyoruz. Fakat kutsal kitapta bir insanı öldürmenin, kasten bilerek öldürmenin çok ciddi cezai yaptırımlara uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı bize kendi yasaları aracılığıyla şunu öğretiyor. Senin de bahsettiğin gibi, ben sizi kendi suretimde yarattım ve dolayısıyla siz değerlisiniz.
0: Evet. Ve insana verilen bu değer aslında bize çok normal geliyor şu anda. Mesela bir insanın öldürülmesinin çok ciddi tabii ki bir suç olduğunu biliyoruz. İnsan canına verilen değerin çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Belki de ama 3000 yıl önce bu böyle değildi. Ama Tanrı'nın kendi suretinde bizi yaratmış olması bilgisi ve bunun yasalara olan etkisiyle beraber günümüzde bu bize çok normal geliyor ve bu çağda yaşayan insanlar insana verilen değeri, insan canına verilen değeri çok kıymetli görüyorlar bu noktada da. Dediğim gibi belki 3000 sene önce böyle bir algı yoktu, ama Tanrı'nın bu bize aktardığı vahiy ile beraber bu algının oluştuğunu görüyoruz. Musa'nın yasasında o 10 emirde aslında adam öldürmeyeceksin buyruğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve diğer bütün o insani değerlere olan katkıyı da çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki Hristiyanlık bunu miras aldı. Yani Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmamız bilgisini miras aldı ve bunu yaydılar. Diğer tüm toplumlara da, diğer tüm ülkelere de bu bilgi yayıldı ve bu Hristiyanlığı Hristiyanlığın temel ilkelerinden biri haline gelmesiyle beraber aslında devlet yapılarının kurulmasında da etkili bir faktör oldu. Örneğin günümüzde birçok devletin anayasasında artık bu yapının olduğunu görüyoruz. İnsana verilen değerin olduğunu görüyoruz. Ya da insan hakları gibi unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve hümanizm gibi kavramların ortaya çıkışının da Hristiyanlığın aktardığı bu Tanrı suretinde yaratılmış olmamız bilgisinden doğduğunu görüyoruz. Çünkü bu insana olan değeri arttırıyor ve hümanizm gibi kavramlar da buradan ortaya çıkıyor. Peki Göksel, 3 maddeden bahsettik aslında. İkinci madde nedir Hristiyanlığın devlet konusundaki etkilerinde?
1: İkinci madde devletin, adaletin son hakemi olmadığı konusu. Her birimiz bağlı olduğumuz devletlerden adaletli olmasını isteriz. Doğrulukla yönetmesini isteriz. Çünkü içimizde bu var. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz konu var ya, hani Tanrı suretinde yaratılmak, insan o zaman en iyi şekilde yönetilmek, en doğru şekilde yönetilmeyi hak ettiğini düşünüyor haklı olarak. Yalnız düşmüş bir dünyada olduğumuzu da hatırlamamız gerekiyor Aydın. Yani yaratılış 3'teki o bildiğimiz düşüş gerçekleştikten sonra her ne kadar Tanrı insanlara bu dünyadaki, yarattığı dünyadaki halifeleri olma görevini verse de insan ne yazık ki bu halifelik görevini layığıyla yerine getiremedi ve Tanrı'ya itaatsizlik ettikten sonra bunu bir anlamda aslında şeytana, bu dünyanın egemenliğini bırakmış oldu. Dolayısıyla bizler kurduğumuz devletlerle insanlık olarak bu Tanrı'dan aldığımız o halife olma, onun adına yönetme, onun adına kahyallık etme görevini bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ama bunu tam layığıyla yerine getiremiyoruz çünkü düşmüş bir dünyadayız. O zaman şöyle bir düşünce oluşuyor mesela insanlarda. Eğer şu kişi giderse ve bu kişi başa geçerse ülkemiz çok daha iyi bir yer olacak. İşte şu parti kaybeder, bu parti seçimi kazanırsa her şey harika olacak ama bu bir yanılsama, bunu ne zaman anlıyoruz? Bu değişimler gerçekleşse de insanların şikayet ettiği konularda çok da bir farklılık olmadığını ne yazık ki görüyoruz. İlginçtir. Mezmur 9:8'de şöyle söylüyor. Tanrı diyor ki, o yönetir doğrulukla dünyayı ve o yargılar adaletle halkları. O zaman bizim gerçekten doğrulukla ve adaletle yargılayacak olan, yönetecek olan yargıç olarak tek bilmemiz gereken unsur Tanrı'nın kendisi. Ve Yerem 17:5'te ilginç bir şey söylüyor Aydın. Diyor ki, Rab diyor ki, insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Ve ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana. O zaman biz gerçekten doğruluğu, gerçekten adaleti, gerçekten o kafamızdaki harika, ideal yönetim biçimini sadece Tanrı'nın sağlayabileceğini idrak etmemiz lazım. Bunu insandan beklersek sadece bir yanılsamaya düşeriz. Ve Yeşaya'da 9:7'de bak ne diyor? Diyor ki, Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Bu bir kişi ama kim acaba? Ve devamında şöyle söylüyor. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Aslında okuduğumuz bu ayetlerdeki temel iki kavramı bence dinleyicilerimiz de yakalamıştır. Adalet ve doğruluk. Hepimizin isteği, hepimizin arzusu budur. Fakat bu Yeşaya'da geçen kişi, o müjdelenen kişi ki İsa'nın doğumundan yüzlerce yıl önce yazılmış bir ayettir bu. Burada bize İsa Mesih müjdeleniyor. İşte bu kişi diyor gerçekten egemenlik sürecek ve doğrulukla onun egemenliği asla son bulmayacak. Onun adaleti, onun doğruluğu her zaman temel olacak. İşte o zaman biz yüreğimizi, güvenimizi İsa Mesih'e bağlayalım, onun yönetimine bağlayalım ki o bir gün gelecek, iman ediyoruz, tekrardan gelecek buraya ve adaletle, doğrulukla bu dünyayı yönetecek. İşte o zaman hayalimizdeki devlet diyelim bir anlamda vücut bulmuş olacak.
0: Evet, bu konuyu aslında program bitmeden sormak istiyorum, değinmek istiyorum ama benim de aklıma bir ayet geldi. Yine Yeşaya bölümünden. Yeşaya bölümü aslında İsa'dan yaklaşık 700 sene önce yazılmış bir metindir ve İsa ile ilgili peygamberlikleri içermekte. Onun geldiğinde yapacağı şeyleri çok net bir şekilde aktarmaktadır ve bütün bu peygamberliklerin Mesih İsa'da gerçekleştiğini de görüyoruz. Diyor ki Yeşaya 11. bölüm 4. ayette, yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek diyor. Ve aslında günün sonunda hepimizin Tanrı'nın tahtının önüne çıkacağımızı ve yargılanacağımızı hatırlıyoruz. Haliyle devlet yöneticileri de günün sonunda Tanrı'nın tahtının önüne çıkacaklar. Bunu da hatırlıyoruz. Haliyle Hristiyanlığın bu bakışı da getirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Göksel biraz bahsetti zaten ama Ütopya karşıtı bir bakış açısı da olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı siyasi ideolojilere baktığımız zaman aslında çoğu siyasi ideoloji dünyada bir cennet yaratma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bir ütopya gelecek, işte şu güçler birleşecek ve bir ütopya yaratacağız. Ama Hristiyanlığın günün sonunda böyle bir bakışa sahip olmadığını görüyoruz. Çünkü o günah probleminin bizi yozlaştırdığını görüyoruz bu noktada.
1: Yani şunu da belirtmekte fayda var. İnsanın olduğu her yerde bu günahlı doğamız sebebiyle çeşitli aksaklıklar, haksızlıklar, adaletsizlikler olması kaçınılmaz. Yani eğer denklemden Tanrı'yı çıkartırsak adalet ve doğruluktan ne yazık ki bahsedemiyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve üçüncü nokta olarak da hani bu ütopya karşıtı bir bakış açısı olduğunu aktaralım. Çünkü biz günahkarız, yozlaştık ve haliyle tamamen kusursuz bir sistem zaten biz yaratamayız. Tamamen iyi olan, tırnak içerisinde kutsal olan bir sistem yaratamayız. Bölümün başında da bahsettiğimiz gibi.
1: Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Her ne kadar biraz karamsar bir tablo çiziyor gibi olsam da bu mümkün değil gibi. Kutsal kitap burada hikayeyi bitirmiyor ve vahiy bölümünde görüyoruz ki yeni bir yaratılıştan, yeni bir gök, evet, yeni bir yeryüzü yaratacağından da bahsediyor Tanrı. Eskide olan her şey bitecek, her şey kaybolacak, ortadan kalkacak ama yeni olan, güzel olan gelecek ve orada artık ağlayış olmayacak, gözyaşı olmayacak, haksızlık olmayacak, ölüm olmayacak. Şu anda gördüğümüz, hoşumuza gitmeyen bu yönetimlerde ne varsa hepsi ortadan kalkacak. Çünkü Tanrı halkının arasında olacak ve sonsuza dek birlikte olacak kendi halkıyla. O yüzden bunun müjdesini de vermek isterim dinleyicilerimize. Bir gün Rab kendi egemenliğini kurduğunda, işte o zaman gözyaşının olmadığı, hüznün olmadığı, günahın, suçun olmadığı bir dünya ortaya çıkacak.
0: Evet, program bitmeden aslında soracağım İsa nasıl bir kral diye. Çünkü İncil'de de İsa'dan kral olarak bahsedildiğini görüyoruz. Burada tam neyi kastediliyor? Dünyasal bir anlam mı var, farklı bir anlam mı var? Bunu soracağım ama az önce söylediğim aslında o noktaya ütopik anlamdaki ütopik bir bakışa karşı olduğu konusunda bir ekleme de yapmak istiyorum. Çünkü biz insan olarak güç sahibi olduğumuz zaman maalesef insana verilen mutlak gücün yozlaşmaya bir şekilde bizi götürdüğünü görüyoruz. Öyle ki Musa'nın o tablosunda olduğu gibi Tanrı aslında Musa'nın değneğini yılana çevirdi ve Musa'ya da bir yönetim hakkı verdi orada. Tabii ki bu bir mucizeydi, bu bir belirtiydi ama aynı zamanda bize şunu da öğretiyor bu Musa'nın asasında yılanın olması durumu. Aslında her yöneticinin elinde bir noktada o değnek olan, o yetkiyi taşırken bir noktada o değneğin yılana dönüşebileceği bilgisinde de olması gerekiyor. Aslında bir noktada tehlikeyi de barındıran bir unsur ve mutlak gücün maalesef insanda mutlak yozlaşmaya sebebiyet verebileceğini görüyoruz. Ama İsa'da sanırsam böyle bir durum yok. Yani İsa nasıl bir kral? Göksel, bunu sormak istiyorum.
1: Evet, burada 3 noktada aslında bahsetmek istiyorum İsa'nın nasıl bir kral olduğundan. Öncelikle İsa kendisini feda eden bir kral. Normalde hep şunu görüyoruz ya, bir savaşa gidildiğini düşün mesela. Herkes kralı korumaya çalışır. Çünkü o kralla bir şey olursa o ordu dağılır. Dolayısıyla kral genelde böyle arkalarda durur, daha güvenli yerlerde durur.
0: Evet.
1: Ama İsa'nın tam tersine çarmıha bir anlamda koştuğunu görüyoruz. Kendi halkını kurtarmak için, kendi halkını günahtan azat edebilmek için, özgürleştirebilmek için kendini feda ettiğini görüyoruz. İkincisi ise İsa çok ilginçtir. Kendi halkına kul değil ama dost diyen bir kral. Biliyoruz ki o dönemde özellikle krallar çok ulaşılması kolay kişiler değil. Onlar size eğer huzurlarına çağırmazlarsa siz kendiniz kafanıza göre gidip hey ben geldim diyemezsiniz. İnanılmaz saygı, işte ritüeller, reveranslar, eğilmeler, bir sürü şey görüyoruz. Ve bu neyi gösteriyor? Kral ve kendi tebaası arasındaki
2: bir ayrım var.
1: Uçurum gibi. Değil mi? Uçurum var. Değer anlamında da uçurum var. Yani kral çok değerli ama halk o kadar değerli değil gibi. Ama İsa kendi öğrencilerine şunu söylüyor. Normalde öğretmen diyor öğrencisinden üstündür. Ama ben size kul demiyorum. Dost diyorum ve Tanrı bizi kendisiyle bir ilişkiye çağırıyor bu sayede. Sadece bizden bir şeyleri yapmamızı isteyen ve bizim işte üzerimizde bu anlamda bir yetki sahibi olup şunu yapmanı istiyorum deyip kenara çekilen birisi değil ama o zorlukların üzerinden birlikte geçebileceğimiz, o kutsal ruh aracılığıyla bizlere teselli veren, destek veren bir kral olduğunu görüyoruz. Ve bizimle arkadaş olmak istiyor. Bizimle bir ilişkiye sahip olmak istiyor. Ve oradaki o uçurumu aslında dünyasal krallarda gördüğümüz o uçurumun olmadığını, o uçurumu kaldırmak istediğini görüyoruz. O perdeyi kaldırmak istediğini görüyoruz. Ve elbette ki ilk ikisiyle çok uyumlu olmak üzere alçak gönüllü bir kral. Yani krallar yediği yemekleri düşünün, sofralarını düşünün, kaldığı yerleri düşünün. Böyle büyük saraylarda, şaşalı binalarda kalan devlet yöneticileri görüyoruz, krallar görüyoruz. Ancak İsa nerede kalıyordu, nasıl bir yerde kalıyordu? Gayet basit bir yerde ve evet. İsa'ya sorduklarında nerede oturuyorsun, biz seni takip etmek istiyoruz dediğinde o da diyor ki yani tilkilerin bile bir ini var ama İsa'nın kendisinin başını yaslayacak, böyle yatacağı, uyuyacağı bir yer yok, bir yeri yoktu. Çok ilginçtir, öyle alçak gönüllü bir kral olduğunu görüyoruz ki kendisi o kadar acı çekmesine, o kadar sıkıntılara katlanmasına rağmen ben işte kralım, ben işte çok önemliyim gibi bir yaklaşımda değildi. Ve o dönemde krallar böyle beyaz atlar üzerinde böyle bir şehre girerken İsa'nın bir eşek yavrusu bir sıpa üzerinde Yeruşalim'e girdiğini görüyoruz. Tüm bu örnekler ve daha fazlasını da sayabiliriz kutsal kitapta. İsa Mesih'in ne kadar alçak gönüllü bir kral olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sıpa üzerine girmesi de barışçıl yönünü de temsil ediyor. Vahiy bölümünden paylaşarak aslında bu bölümü bitirmek istiyorum. Vahiy bölümü 3. bölüm 20. ayette diyor ki işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesim işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Aslında alçak gönüllü kral olan İsa bizi zorlamıyor bir noktaya ama kapımızı çalıyor ve biz o kapıyı açarsak bizim yaşamımıza gelmeyi ve yaşamımıza dönüştürmeyi istiyor, bunu arzuluyor. Bunun için de Mesih'e iman etmek gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan noktalar varsa sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde bizleri de sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Elçilerin İşleri 9. Bölüm.
1: İsa Saul'a görünüyor. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır. Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti. Eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Saul, Şam'da ve Yeruşalim'de. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öğlelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara, Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Eneas ve Tabita. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler, ona iki kişi yollayıp, "Vakit kaybetmeden yanımıza gel," diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona, ceylanın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, ''Tabita, kalk!'' dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünceye doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylanı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: Elçilerin İşleri 10. Bölüm.
1: İman eden Yüzbaşı. Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. Ne var efendim dedi. Melek ona şöyle dedi. Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağırt. Petrus evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius, iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi. Petrus'un görümü. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken, saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona, ''Kalk Petrus, kes ve ye!'' dedi. ''Asla olmaz ya Rab'' dedi Petrus. ''Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim.'' Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a, ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme.'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek, ''Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?'' diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken, ruh ona, ''Bak, üç kişi seni arıyor.'' dedi. ''Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim.'' Petrus aşağı inip adamlara, ''Aradığınız kişi benim.'' dedi. ''Gelişinizin sebebi ne acaba?'' ''Doğru ve Tanrı'dan korkan bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var.'' dediler. Kutsal bir melek ona, ''Seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu.'' Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti. Petrus, Cornelius'un evinde. Ertesi gün Petrus kalktı. Onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius, akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı. Tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, ''Kalk, ben de insanım.'' dedi. Petrus, Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi, ''Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?'' Cornelius, ''Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum.'' dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. Cornelius dedi, ''Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz.'' O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi, ''Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: kendinizi, içtenliğinizi etkiler. Sık borçlanmak Tanrı'ya olan güvenin azalmasına neden olur. Çünkü genelde rızkımızı sağlayan Tanrı'dır. O bize veriyor. Tanrı'ya güvenmiyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuz. Veya çalışmıyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuzdur. Bundan dolayı eğer Tanrı'ya güveniyorsan zaten işinle kazandığın parayla hem geçinebilirsin hem de onu nasıl idare edeceğini düşünmen lazım.
1: Bu aslında ilginç bir nokta. Biraz üstünde duralım istedim şu an. Tanrı'ya güven konusunda. Yani bir insan çok sık borç aldığında Tanrı'ya güvenmemiş mi oluyor kendi yaşamı için? Yani Tanrı aslında tabii ki bereketleyen bir Tanrı'dır. Bütün yaşamımıza etkin bir Tanrı'dır. Aslında buna güvenmemiş mi oluyor?
0: Tabii ki. Bakın ölümcül şeyleri saymıyorum. Yani hayatınızla ilgili. Mesela çocuğunuz hastalandı, kredi çektiniz. Veya birisinden borç aldınız, ödemekte zorlandınız. Bunu konuşabiliriz. Veya işte gerçekten evinizde alacak ekmeğiniz yoktur. Eskiden komşuluk öyleydi.
1: Evet.
0: Giderdiniz komşunuzdan 1 lira 2 lira alırdınız. Giderdiniz bir ekmek alırdınız. Sonra bir geri verirdiniz. Bakkallar da o şekilde işliyorlardı. Ancak bunu sürekli yapmak veya alışkanlık haline getirmek bir yerden sonra Tanrı'ya ya ben seninle ne işim olur? Ben zaten komşum var demek gibidir. Veya işte işim Tanrı'ya mı kaldı? Hep söylüyorlar ya demek gibidir. Ancak paramızı idare edemiyor isek, çünkü biz bu paranın aynı zamanda kahyalarıyız. Tanrı bu paranın başında bizi onu nasıl kullanacağımızı anlayalım diye koydu ve onu nasıl idare edebileceğimizi düşünmek için koydu. Eğer ki bir kişi kazandığından çok harcamaya başlıyorsa bu onun şehvetinin ya da arzularının bir ürünüdür, değil mi? Çok lüks yaşamak istiyorsunuz, çok iyi yaşamak istiyorsunuz, çok iyi bir hayat, daha iyi bir hayat sürmek istiyorsunuz, daha şatafatlı bir hayat sürmek istiyorsunuz. Ancak yorganınız da ayağınız da belli. O yüzden bunun neye yol açıyor? Onu düşünmek lazım. İçimdeki istek mi bu? Yani borç almak isteğimden kaynaklı mı? Yoksa ihtiyaçlarımdan kaynaklı mı? İhtiyaçlarımdan kaynaklıysa ayağımı yorganıma göre uzatırım, ama yılda bir kere ya da iki kere ihtiyaçlarım yüzünden yetişemiyorsam birisinden borç alırım. Sık sık borç almak bir alışkanlıktır ve kötü bir alışkanlıktır aslında.
1: Evet, aslında o zaman borç almak tabii ki çok zor durumlarda mümkün, yani alabiliriz. Ama aldığımızda aslında gerçekten bir an önce ödemeye çalışmak lazım bu konuda.
0: Tabii ki.
1: Çok rahat da hani davranmamak lazım. Çünkü karşı tarafı da düşünmek lazım. Yani borç verdiği için pişman etmeyelim karşı tarafı da. Ya da onun yüreğinde de bir şey oluşmasın.
0: Evet.
1: Aynı zamanda kendi yaşamımız için de neden insanların gözünde iyi bir tanıklık vermeyelim? Çünkü Tanrı'ya ait insanlarız. Evet, zor durumda kaldığımızda alalım ama bunu da karşı tarafı üzmeden ve bir an önce yapmaya çalışalım gibi anlıyorum şu an.
0: Evet, evet, borç yiğidin kamçısıdır. Tam bir Hristiyan atasözü. Kesinlikle bizim uyumamamız lazım. Yani borcumuz ödeyinceye kadar bizim gözümüzü açık tutmamız lazım. O yüzden bir Hristiyan borç aldığında zorunlu olabilir. Kesinlikle her zaman borç almak bir hastalıktır. Ama bir Hristiyan borç aldığında kesinlikle

0: bunu ödeyene kadar rahat olmaması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bizden borç isteyen kişilere borç vermeli miyiz? Çünkü Matta 5:42 ya da bu konuda dikkatli olmamız gereken noktalar var. Ayette de işte Matta 5:42'de de var. Bu konuda ne yapmalıyız? Yaklaşımımız ne olmalı?
0: Değerli kardeşim, kutsal kitap diyor ki parasını bir başkasını kazanmak için kullanan maddiyatını insan aptalca bir şey yapmış olmaz. Akıllıca bir şey yapmış olur. Eğer insanları kazanmak istiyorsak onlara bir şeyleri vermekten çekinmemeliyiz. Dediğim gibi madde 542'de diyor işte senden bir şey dileyene ver. Senden ödünç isteyeni geri çevirme. Demek ki birisine bir şey vermek kötü değildir. Yani evimizdeki bir eşyamızı ya da bir hediye vermek kötü değildir. Ancak veremeyeceğimiz bir parayı vermek kötüdür. Çünkü bu para sadece sizin için değil, aileniz için de geliyor size. Tanrı rızkınızı ailenizi geçindirmek için de veriyor. Şimdi ailenizin boğazınızdan kestiğiniz bir parayı bir başkası için kullanıyorsanız ve o adam da tutup bunu kendi emelleri, kötü emelleri için kullanıyorsa yani bu yanlıştır. Bu hikmetsizce bir karardır. O yüzden verebileceğiniz borç ödenmese bile sizi ve ailenizi rahatsız etmeyecek bir şey olsun. Cebinizden çıkartın, verin parayı ve şunu söyleyin. Geri istemiyorum. Sen yeter ki rahat et. Ama hepsini veremem. Şu hikmetsizdir. Bütün parayı vermeye çalışıp sen borç içine düşersen ki ben yaptım bir kere onu. O hikmetsiz evliliğimin ilk yıllarında bir arkadaşım gel kefil ol kredi çek dedi bana. Ona kefil olarak kredi çektim. Krediyi ben ödedim. Ve ailemle gerçekten yani evliliğimin ilk yıllarında eşimle aram bozuldu. O adam da hayatına devam etti. Şimdi birisine yardım ediyor olmanız bunu akılsızca yapacağınız anlamına gelmemesi lazım. Hikmetli ve duyarlı olmak iyidir. Ancak bunu akıllıca bir şekilde yapmak daha iyidir. Vicdanlı ve dikkatli davranmak gerekiyor. Aklımızı ve ruhumuzu kullanmamız lazım. Borç isteyen kişinin gerçekten ihtiyacı var mı?
1: Evet, yani hem gerçekten ihtiyacı var mı ona bakmak gerekiyor, hem de kendi gücümüzü aşan bir şekilde de bunu yapmamak lazım.
0: Gerekiyor, aynen.
1: Çünkü bazen insanlar hayır diyemiyor. Bazen de karşı tarafın yani gözünde iyi olmak da istiyor. İnsanların gözünde iyi olmak da istiyor. Ve düşüncesizce evet bazen fazlasını elimizden gelenin fazlasını
0: Evet.
1: yapmaya
0: Evet.
1: çalışıyoruz.
0: Evet.
1: O zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet gerçekten ihtiyaç içindeyse ve yardım edebiliyorsak elimizden geliyorsa da o zaman
0: Verelim.
1: borç vermek
0: Aynen.
1: gerekiyor. Zaten vermemiz gerektiğini de söylüyor kutsal
0: Evet,
1: kitaba
0: aynen.
1: baktığımızda da.
0: Yani geri ödeyebilecek durumdan bakmak lazım. Kardeşim geri ödeyemeyecek birisine borç vermek onu zindana koymaktır. Kendi kölemiz olarak zindana koymaktır. Bakın siz belki borcunuzu istemeyebilirsiniz ama o borcunu vermek için kendini sorumlu hissedecektir. Belki bu adam bir daha sizinle iletişime de geçmez. Borcunu veremediği için. Şimdi siz geri ödeyemeyeceği bir şeyi bir insana verirseniz insanı töhmet altında bırakıyorsunuz. Çünkü geri ödemesini istiyormuş gibi bir anlayışla karşılaşır kişi. Siz söyleseniz de ya ben ödemeni istemiyorum deseniz bile o adamın geri ödemeyeceğini bildiğiniz bir borcu kendisine vermek onu bir kutunun içerisine koymakla eşdeğer. Siz yüreğiniz rahat olabilir ama o adamın yüreği rahat olmayacak. Bunu da düşünmek gerekiyor. Borç vermek bizi zor durumda bırakacak mı? Onu da anlamamız lazım. Yani cebimizde paramız yok. Eşimizle sürekli para yüzünden kavga ediyoruz. O adam aldı parayı gitti. Gerçekten bu evliliğe çok büyük bir darbedir. Bakın evliliğin özellikle ilk yıllarında maddi sorunlar evliliği yıkabilecek kadar büyük kartoplar oluşturabiliyor. Çok dikkat etmek
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Ve zaten aslında Tanrı'nın bereketleri altında yaşıyoruz ve Tanrı aslında bizim elimizdeki her şeyi Tanrı sağlıyor ve onu da iyi yönetmek lazım,
0: Evet.
1: iyi değerlendirmek
0: Evet.
1: lazım. Bu konu gerçekten önemli. Aslında şimdi bir ara verelim istiyorum. Bu borç konusunu konuştuk. İkinci yarıda da aslında biraz faiz konusuna girmek
0: Tamam.
1: istiyorum. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün borç, borç verme ve faiz konularını konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde borç vermek üzerine ve borç almak üzerine konuştuk aslında. Çünkü bazen hayatımızın içerisinde borç almamız gereken durumlar oluyor. Ama aslında mümkün mertebe almamak gerektiğini konuştuk. Çünkü bir şekilde borç aldığımızda borç verenin kölesi olduğumuzdan bahsettik ayetle birlikte. Aynı zamanda bazı sıkıntılar da yaşıyoruz tabii ki borç aldığımızda. Tabii ki çok zor durumdaysak almak gerektiğinden bahsettik. Ama hani keyfi olarak almak ya da bunu kullanmanın iyi bir şey olmadığını. Aynı zamanda borç verensek eğer dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsettik. Şimdi aslında biraz faiz konusundan bahsedeceğiz. Faiz konusu çok merak edilen bir konu. Paramızı faize koymalı mıyız ya da faiz ile bir şey almalı mıyız? Kutsal kitap bu konuda bize ne söylüyor İlyas Bey?
5: Değerli kardeşim, şimdi faiz nedir? Faiz bir parayı arttırmak için, kar elde etmek için paranın olurundan fazlasını karşıdan almaktır. Bu haksız kazanç elde edilebilir bu aracılıkla. Buna tefecilik de diyebilirsiniz. Yani birisine para verirsiniz ve dersiniz ki o parayı bana ödeyeceğin zaman bunu işte faiziyle ödeyeceksin.
4: Evet, fazlasıyla ödemek gerekiyor.
5: Aynen. Ve bunu meslek haline getirirseniz buna tefecilik diyorlar. Değil mi? Ve tefecilik suçtur. Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü çıkış 22. bölümde diyor ki halkımdan fakir birine borç para verirsen ona faizle para verme. Leviler 25. bölümde de aynı şeyi söylüyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Faizle alakalı. O zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Biz karşıdakine para veriyorsak ve bu ev halkındansa faiz konusunda hangi yürek tutumuyla bunu veriyoruz? Leviler 25. bölümün 36. ayetinden okuyacağım. Şöyle söylüyor. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Demek ki biz o kişi hayatını devam ettirebilmesi için ondan haksız kazanç elde etmek istemiyoruz. Derdimiz onu yere çalmak, daha fazla para almak, onu daha da fakirleştirmek değil. Onu yaşatmak. Bu yüzden özellikle ev halkına, özellikle kilise içerisindeki ev halkına faiz yanlıştır. Ancak birisine size ödeyebileceği bir borcu verdikten sonra kayıplarınızı karşılaması için ondan paranın daha fazlasını istemenizde problem yoktur. Mesela kişiye bir borç verdiniz, işte dövizle borç verdiniz ya da altınla, geri aldığınızda onun değeri düşmüş ya da yükselmiş olur. Yükseldiyse değeri, o değer üzerinden düşünerek, çok da kişiyi karşıdakini öldürmeden o değer üzerinden paranızın değerini ya da olurunu isteyebilirsiniz. Bu tefecilik değil, bu zararı karşılamaktır. Yani mesela daha önce kilisemizde yaşadığımız bir olaydı. Kardeşimize bir borç verdik ve kendisine dedik ki borcu geri ödemek zorunda değilsin. Çok cüzi bir miktardı. Merhamet hizmetimizden bir parçaydı. Ama kardeş dedi ki ben başkasına merhamet göstermek istiyorum. Ve bize vereceği parayla başka bir kardeşe yardım etti. Ve fazlasıyla yardım etti. O yüzden biz kardeşten faiz mi almış olduk? Yok, ama o gönülden başkasını bereketlemiş oldu. Şimdi kazancımızla veya edindiğimiz parayla bir başkasını bereketleyebiliyorsak bu Tanrı gözünde iyidir. Ancak birisini yere çalmak, gerçekten onu daha da fakirleştirmek veya kötülük yapmak amacıyla ya da daha fazla kar elde etmek amacıyla karşıdakine faiz veriyorsak işte tefeciliğe giriyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Burada amaç çok önemli o zaman.
5: Yürek tutumu ve amaç ve niyet çok önemli.
4: Peki bankaya yatırıp o faiz alabilir miyiz? Ya da paramızı faize koyabilir miyiz? Bunlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Bunlarla ilgili kredi çekebilir miyiz? Mesela bir şey, ev almak istiyoruz, araba almak istiyoruz.
5: İşte onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani bankaya faizle para yatırmak, faizini almak bu problem değildir. Neden bir problem olsun? Bu bize verilmiş bir haktır. Özgürce bunu yapabiliriz. Banka bunu bize sağlıyor. Ortada kimseye bir kötülüğümüz dokunmuyor. Kimseyi fakirleştirmiyoruz. Kimseye bir zarar vermiyoruz. Ancak faizle paramızı değerlendiriyoruz. Unutmayın, kutsal kitapta talant örneği var. İsa Mesih'in verdiği talant örneği. O talant örneğinde de talantı veren kişi, hizmetkarlarına dağıtan kişi, kahyalarına dağıtan kişi kar amacı gider. Talantı arttıran, ya burada bahsedilen imandır, para değildir. Ancak talantı arttıran kişiyi över. Birken beş yapan kişiyi, beşken on yapan kişiyi över. Biz de paramızı değerlendirirken onu iyi bir şekilde değerlendirmek, faizle değerlendirmek, para severlilikle değil ama gerçekten kullanmak için değerlendirmek kötü bir şey değildir. Ya da kredi çekmek. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Bunu geri ödeyebileceğimizin üstünde yapabilerek, yapabilecek şekilde yapmıyoruz. Bunu eğer ki ödeyebileceksen kendine hesaplarsın ve kendine sahip çıkarak bunu yaparsın. Çünkü bu para kahya olarak bize teslim edildi. Tanrı rızkımızı biz uygun bir şekilde kullanalım ve kendimize kötülük yapalım, uygun bir şekilde kullanalım diye gönderdi. Kendimize kötülük yapalım diye göndermedi. O yüzden nasıl yapıyorsak iyiyi ve doğruyu yerine getirebilecek şekilde yapmamız gerekiyor. Para kullanımında en büyük anlayış zenginleşmek değildir. Ya da fakirleşmek de değildir. Para sevgisiyle yapmamalıyız hiçbir şeyi.
4: Evet. Peki faiz ya da borç alma, verme konusunda bizi ruhsal olarak etkileyen durumlar var mı? Yani bizi ruhsal olarak nasıl etkiliyor bu durumlar?
5: Şimdi bir kere sizi Tanrı'ya değil paraya bağımlı yapabilir. Borç vermek veya faiz. Bu para severlilikle alakalıdır. Mesela sürekli kredi çekmek veya para kazanma hırsı iman hayatınızı zayıflatabilir. Çünkü Tanrı'ya güvenerek yaşıyoruz. İmanla yaşıyoruz. O gönderiyor rızkımızı. Ona söylüyoruz. Ondan rica ediyoruz. Ancak ben sürekli para kazanacağım derseniz kilise hayatınız sekteye uğruyor. Dua hayatınız sekteye uğruyor. Çünkü işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bir sürü insan ibadet zamanları şeylerini açıyor, dükkanlarını açıyor. Dinlenmiyorlar. Hiç şabat yok hayatlarında. Sürekli para kazanmak, para kazanmak. Ama bir bereket de yok hayatlarında. Bir zenginlik de yok hayatlarında. Ya da o parayı uygun bir şekilde yemek de yok hayatlarında. Sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Zengin oluyorlar. Ama paraya mutlu bir şekilde dokunamıyorlar. O yüzden zengin olmak ile mutluluk arasında bir bağlantı, kolay bir bağlantı yok. Faiz üzerinden haksız kazanç sağlamak ahlaki bozulmaya yol açabilir.
4: Evet.
5: Değil mi? Ahlaki olarak düşünen bir insan faizle sürekli borç vermez. Bu tefeciliğe giriyor. Eninde sonunda kişiden bu borcu almak da var, değil mi? Yani veren insan bu borcu beklemeden karşıdakine veriyorsa ne âlâ. Ama beklemeden veriyorsa o zaman karşıdakinden bunu almak için ya zor kullanacak, ya ondan nefret edecek, ya karşıdakini yüreğinde öldürecek veya kiliseden uzaklaşacak. O zaman yürek tutumumuz değişmeye ve Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Bu konularda ruhsal dengeyi korumak için dua, vicdani anlayış ve aslında topluluk görüşüne ihtiyaç var. Yani gidin etrafınıza sorun. Bunu yapmak etik midir? Uygun mudur? Bu adam gerçekten bunu ödeyebilir mi? Ya da buna ne kadar verebilirim ki hem onu öldürmeden ruhsal açıdan hem de ben ölmeden bunun bir bereket olmasına neden olabileyim. Parayla yaptığımız her şeyde bunu göz önünde bulundurmamız lazım.
4: Evet, aslında bazen de şöyle durumların oluştuğunu fark ediyorum ben. İnsan elindeki parayı düzgün bir şekilde kullanmıyor ya da gereksiz bir şekilde harcıyor. Sonrasında Tanrı'yı suçlamaya başlıyor. Yani Tanrı bana yardım etmiyor, neden ben bu durumdayım, neden bu durumdan çıkmama yardım etmiyor gibi düşünüyoruz. Ama dönüp baktığımızda aslında biz gerçekten parayı düzgün kullanmıyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz. Yine de Tanrı'yı suçlamayı deniyoruz burada ya da bunun için yani böyle bir durum oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Daha önce konuşurken sana bahsetmiştim. Çocuklarımızdan öğreniyoruz. Şimdi Tanrı da bize harçlık veriyor. Değil mi? Bu kullandığımız para harçlanmamız için, hayatımızı devam ettirmemiz için. Biz de paranın kahyasıyız. Yani parayı kullanmamız için bize verdiğinde bu parayı nasıl kullanacağımızın sorumluluğu da bize aittir. Şimdi ben çocuklarıma Bazen para veriyorum. Harçlık veriyorum. Yani haftalık harçlıklarını veriyorum. Mesela benim küçüğüm, küçük oğlum parayı biriktiriyor. Ve kendisine ihtiyaçlarını alıyor parayla. Hatta beni zorunlu tutuyor. Baba diyor, parayı biriktirdim. Sen de üzerine koyacağını söyledin. O parayla bana ihtiyacımı alacaksın. Ve ben de gidip alıyorum. Çünkü ona söz verdim. Parayı düzgün kullanırsa ben de ona yardım edeceğim. Ve o şekilde kullanacak. Ama büyük oğlum sürekli o parayı harcıyor. Verdiğim parayı harcıyor. Sonra bana geliyor. Diyor, hiç bana yardım etmiyorsun. Hep kardeşime yardım ediyorsun. Hep kardeşimi destekliyorsun. Hiç bana yardım etmiyorsun. Ancak ikisi arasındaki o fark şu anda insanlar arasında da var. Tanrı parayı iyi kullanan kişiye, düzgün kullanan kişiye yağdırıyor. Bereketliyor onu. Onun kahyalını iyi yapan kişiye, ihtiyacı olan ve bunu düzgün kullanabilecek kişiye veriyor. Ama Tanrı içkiye, kumara, kötü alışkanlıklara düşmüş, gerçekten bunu kötü bir şekilde kullanan kişiyi bizim anladığımız gibi bereketlemiyor. İnsanlar doğal olmayan yollardan zengin olabilirler. Bu Tanrı'nın elinden çıkmış bir zenginlik olmayabilir. Doğal zenginlik gerçekten insanın elindeki parayla mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve onu nasıl kullandığını bilerek sorumlu yaşadığı bir zenginliktir. Tanrı neden sorumlu olsun ki? Parayı veren kendisi, sorumlu olan biziz. Ve ondan sonra Tanrı'yı suçluyoruz, büyük oğlum gibi. O yüzden babalığın güzel tarafı da o. Tanrı'yı anlayabiliyorum. Büyük oğluma parayı verdiğimde diyorum ki, yani bunu zaten harcayacaksın ve sorumsuz bir şekilde harcayacaksın. O yüzden senin harçlığını arttırmıyorum. Küçük oğluma da diyorum ki, bak sen parayı çok güzel harcıyorsun. Eğer biriktirirsen ben de seni destekleyeceğim. Büyük oğlum şunu öğrendi. Eğer parayı düzgün harcarsa ben onu desteklerim. Tanrı'ya olan yüreğimiz de bu şekilde olmalı. Biz bu paranın kahyasıyız. Uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. Sorumlu bir şekilde hareket etmemiz lazım ki Tanrı bize daha fazlasını, daha iyisini kullanacağımız için versin. Bir kişiye Tanrı silah alması için, başkasını öldürmesi için para sağlar mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hayır. Tanrı insanlara da yardım edebilecek ve bizim yüreğimizi değiştirebilecek parayı veriyor. Bakın, aldığımız para başkasına iyilik yapmak için kullanıyorsak, başkasının yüreğini değiştirebiliyorsak ve kendi yüreğimizi değiştirebiliyorsak bir işe yaramış demektir. Para bir enstrümandır. Para amacın kendisi olabilir mi? Tanrı'da çok para var. Tanrı parasız mıdır? Her şeye sahip olan birisine ne verebilirsiniz ki? Tanrı bunun bizi değiştirmek için kullanılan bir enstrüman olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden parayı kullanmak bizim hayatımızda değişikliklere yol açıyorsa, bizi daha iyi birisi yapıyorsa ve başkasını da bereketliyorsa gerçekten iyi bir kahyasınız. Ama bereketlemiyorsa gerçekten o parayı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bazen de sıkıntı parayı ve hayatımızı nasıl kullanacağımızı göstermek için iyi bir enstrüman olabiliyor.
4: Evet. Tabii ki para bizim aslında yürek durumumuzu etkileyen bir şey ve ruhsal olarak da bizi etkiliyor. Eğer gerçekten parayı iyi yönetemiyorsak, borç alıyorsak ya da işte düşüncesizce borç veriyorsak bir şekilde ya da sadece para odaklıysak, işte ondan hep böyle bir kar elde edeyim, karşı tarafı düşünmeden ezerek bile bunu yapmaya düşünüyorsak, evet, bunlar aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran, Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler olduğu için bizi ruhsal olarak da etkiliyor diyebiliriz. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama son olarak tabii ki maddi durumlar, ekonomik durumlar yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli ve önemli konularda. Yine de Tanrı para konusunda özellikle bize sunduğu bir bakış açısı var mı? Bunu sormak istiyorum zamanımızın sonuna gelirken. Hem de bir konuyu toparlamış oluruz. Nasıl bir bakış açısı sunuyor para için bize?
5: Değerli kardeşim, parayı sevmek suçtur. Tanrı'ya göre günahtır da. Parayı sevmek Tanrı'yı sevmemektir. Çünkü güven ikisinden geliyor. Ya paraya güvenirsiniz, paranıza, ya Tanrı'nıza güvenirsiniz. Ve zenginleşmeye çalışmak Tanrı'ya güvenmemektir. Kutsal kitap zenginler konusunda, zenginleşme konusunda çok acayip ayrıntılara sahip. Yani zengin birisi için söylenen sözler, yargı çok önemli. Yakup da kendisi söylüyor. Ey zenginler diye sesleniyor zenginlere. Bundan dolayı bizim zenginleşmek gibi bir gayemiz yoktur. Böyle bir müjdemiz de, böyle bir amacımız da yoktur. Parayı sevmek Tanrı'ya karşı günah işlemek demektir. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı sağlayacaktır. Yahve İre'dir. Ve paramızı dürüst yollarla elde etmeliyiz. Para severlik bazen yollarımızı değiştirmemize, gri yollara girmemize ve o yollardan para kazanmamıza neden olabilir. Paramızı paylaşmalıyız. Aslında borç vermek yerine yardım etmeliyiz. Yani ondalıklarımızla ve elimizdeki parayla, yani artırabildiğimiz, gerçekten harcayabildiğimiz parayla başkalarına yardım etmeliyiz. Borç bağlar. Yardım özgür bırakır. O yüzden yardım konusunda elimizi açık tutmalı, paylaşmalıyız. Cömert, yardımsever ve adil olmalıyız kullandığımız parayla. Parayı sevmekten çok, bunu Tanrı'nın iyiliği için ne kadar kullandığınıza bağlı. Paranızı Tanrı'nın iyiliği için ne kadar harcadığınıza bağlı. Çünkü parayı sağlayan ve onu harcamanızı isteyen Tanrı'nın kendisidir.
4: Evet, aslında zengin olmak kötü bir şey değil anladığım kadarıyla, ama para sevgisi fazla olduğunda zenginleşmek için daha fazla çabalıyoruz ve kötü yolları da seçebiliyoruz bunun evet. için. Çünkü çok fazla parayı seversen nereden geleceği ya da hangi yolla geleceğinin bir önemi kalmıyor. Aynen. Yeter ki para olsun diyoruz. Aynen. Yoksa gerçekten kendi emeğiyle çalışan, üreten, uğraşan insanın zenginleşmesinde herhangi bir kötü bir durum yok anladığım kadarıyla.
5: Yoktur. Ya mesela bir insanla tanıştım. Gerçekten beni evinde misafir etti. Koskocaman büyük bir malikanede kalıyordu kendisi. Kendisi zenginleşmiş. Ama kilisenin içerisinde insanlara yardım etmiş aynı zamanda. Bir sürü kişi var ki iş yerinde çalışıyor. Ve müthiş bir patron. Yani herkes tarafından sevilen birisi. Böyle zenginleşebiliyorsa insanlar, Rabbe izzet olsun, zenginleşsinler. Ama zenginleşip ya ben artık kiliseye gelmiyorum, bundan sonra Tanrı'yı da tanımıyorum, hayatımı bundan sonra parayı kazanmak için sürdüreceğim diyen birisinin Tanrı'dan uzaklaşarak zenginleşmesi, işte bu Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü para severlik için içine girmiştir.
4: Evet, çok keyifli bir sohbet oldu ve biz aslında öğrendik bankaya faiz yatırmanın ya da faiz almanın kötü bir şey olmadığını, ama başkalarından, yani kardeşlerimizden, sevdiklerimizden aslında faiz almamamız gerektiğini ya da bununla ilgili başkalarını ezerek bunu yapmamamız gerektiğini öğrendik. Mümkünse borç almamak ve vermemek gerektiğini de öğrendik. Yani çok tabii ki sıkıntıda değilsek ya da karşımızdaki çok sıkıntıda değilse, ama elimizden geldiğince yardımcı olmak, insanlara yardım etmenin de güzel olduğunu konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İlyas Bey.
5: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Küçük bir şey eklemek istiyorum.
4: Tabii
5: ben.
4: Ki buyurun.
5: Yani bu konuştuğumuz konular Hristiyan ahlakına göre konular. Kiliselerin benimsediği, Hristiyanların benimsediği konular.
4: Evet.
5: Ve bunların çoğu gri bölgelerde yer alıyor. Yani konuşurken, aslında İncil üzerinden konuşurken bazı yerler gri yerlerde, bölgelerde kalabilir. Yüreğinize sığmayan, gerçekten düşündüğünüz ama anlamakta zorlandığınız şeyleri kiliselere, yani işte buradan iletişim adreslerini verdiniz. İletişim adreslerinden sorarak ve kiliselere giderek öğrenebilirsiniz. Gelin konuşalım ve bu gri bölgeleri nasıl açıkladığımızı, İncil'e göre hangi Hristiyan ahlakına göre açıkladığımızı oradan öğrenin. Çünkü bizi başka bir yerden dinleyince bu gri bölgelerde verdiğimiz kararları kötü olarak görebilirsiniz. Aslında içerisinde tanrısal bir hikmet yatıyor. Kiliselerimizde sizinle bunu oturup konuşabiliriz. Veya sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda bir sorun yaşıyorsanız eğer ya da sormak istediğiniz şeyler varsa, size en yakın Protestan kilisesine giderseniz eğer size yardımcı olacaklardır. Kutsal kitapta aslında ayetleri de göstererek, örnekleri de göstererek size açıklama yapacaklardır. Rahatlıkla gidebilirsiniz, çekinmeden. Her zaman kapıları size açık olacak kiliselerin ve yardımcı olmak isteyecek insanlar var oralarda. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey tekrar. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
5: Esenlikler efendim, iyi günler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nasılsınız Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim gerçekten. Sizlerle beraber olmak her zaman teşvik edici ve bereket alıyoruz. Eminim ki dinleyicilerimiz için de bereket oluyordur bu program serisi. Bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz ve neden günahın günah olduğunu, yani neden günah olarak nitelendirildiğini ele alıyoruz. Ve aslında bunun sadece Tanrı'nın böyle keyfi olarak işte bu günahtır, bunu yapmayın dediği bir şey mi? Yoksa gerçekten bize zararları olan şeyler olduğunu mu soruyoruz, düşünüyoruz? Aynı zamanda bunların yerine hangi erdemleri yaşamımıza koyabileceğimizi de konu alıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bugün silinmeyecek günah gibi ilginç bir başlığımız var aslında. Silinmeyecek, affedilmeyecek, bağışlanmayacak bir günah var mı? Bunu sormak istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman İncil'in Markos bölümünde, Markos 3. bölüm 28. ayette İsa Mesih şöyle diyor aslında. İsa'nın bir sözünü aktarıyoruz. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur diye İsa söylüyor İncil'de. Ve bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur derken İsa burada neyi kastediyor? Ve silinmeyecek bir günah var mı gerçekten Nuh Bey? Hı hı.
1: Aslında kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur sözleri. Yani Hristiyanlık tarihinde kutsal ruha karşı günah veya sonsuz günah olarak bilinen tartışmalı bir konuyu da işaret ediyor. Bu bazen affedilmeyecek günah olarak da adlandırılıyor ama burada biz açıklayabildiğimiz kadarını ifade edelim. İsa Mesih'in sözünde eğer böyle bir şey söylüyorsa buradaki amacı ne? Niye bunu böyle söylemiş? Hı hı. Öncelikle kutsal ruha küfretmenin anlamı ne? İsa burada aslında bahsettiği günah kutsal ruha küfretme, kutsal ruha karşı gelme olarak da açıklanabilir. Kutsal ruhun işleri Tanrı'nın doğru yollarını ve kurtuluş mesajını insanlara iletmekle ilgilidir. Bu bağlamda kutsal ruha küfretmek, Tanrı'nın ruhunu reddetmek, onun işlerine karşı duyarsız kalmak anlamına geliyor. Hı hı. Bu eylemde gerçekten Tanrı'nın kurtarıcı lütfunu reddetmek ve Tanrı'yı bilerek kasıtlı bir şekilde inkar etmektir. Yani kurtuluşu, Tanrı'nın vereceği kurtuluşu bilinçli bir şekilde inkar edip reddetmektir. Bu tüm, biliyorsunuz, tüm günahlar otomatik olarak affedilmiyor zaten. Yani tam günahlarımız bağışlanıyor dediğimiz zaman bu günahların bağışlanması için İsa'ya iman etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Onun bizim yerimize, günahlarımızın yerine öldüğünü ve bizim kurtarıcımız olduğunu, Tanrı olduğuna iman etmek gerekiyor. Aynı zamanda tövbe ettiğimiz zaman bizler günahlarımızdan bağışlanıp kurtuluş elde ediyoruz. Kutsal ruha küfretmek ise sonuçta üç birlik olan Tanrı'yı reddetmek olduğundan kurtuluş olamayacağı anlamına geliyor. Ve baba kurtuluşu planlıyor, oğul kurtuluş için işini gerçekleştiriyor ve kutsal ruh buna inananlara uyguluyor. Yani kurtuluşu uyguluyor. Bu nedenle insanlar kutsal ruhun etkisiyle kurtuluş buluyorlar aslında. Kutsal ruhu reddetmek tövbe yoluyla kurtuluş yoluna sonsuza kadar engeller. Yani onu reddetmek, onu benimsememek tövbe yolu ile kurtuluş yolunu sonsuza dek engellediğini söyleyebiliriz. Ama İsa'nın burada vurgulamak istediği şey aslında o günahın geçici eğilimleri değil. Yani tekrarlanan, süreklilik gösteren ve kasıtlı günah eylemleri nedeniyle meydana gelen kronik ve derinleşmiş bir ruh halinden bahsediyor. Eğer insanlar affedilemiyorsa bir sebepten dolayı, bu Tanrı'nın sınırlı bir doğaya sahip olduğu için değil, onların kendi sert kalpleri, ön yargıları yüzünden Tanrı'nın affını reddettikleri ve onun lütfuna karşı aktif bir şekilde karşı çıktıklarından içindir. Yani Tanrı herkese bağışlamak istiyor. Biz bunu biliyoruz. Kutsal kitabın temasında, içeriğinde Tanrı bize öğrettiği şey, Tanrı herkese bağışlamak, herkesi kurtarmak istiyor. Ancak kişinin kurtuluşu alamaması sebebi Tanrı'nın o kurtuluş fırsatını reddetmesi, ona iman etmemesiyle bağlantılı. Bugünkü ayet aslında baktığımız zaman, arka planına baktığımız zaman insanlar İsa'yı deli olarak alay ettiğini görüyoruz. Onun yaptığı işleri ve öğretileri, yani kutsal ruhunda egemen Tanrı ruhu var ve Tanrı ruhunun işleri insanlara kurtuluş getirmek için çalışıyor. Ama İsa'nın hizmetini ve kimliğini küçümseyen, onda çalışan kutsal ruhu reddeden bir yaklaşım vardı. İsa bunun üzerine bu sözü söylüyor. Yani bağışlanmayacak günah olmasını, bu kutsal ruh aracıyla sunduğu gerçeği kasıtlı olarak inkar etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda İsa'yı şeytanla suçlama var. Yani kutsal ruh mucizelerini şeytanın işleri olarak nitelendirmek, gerçeği bile bile çarpıtma ve kutsal ruhun gücünü reddetmektir. Çünkü İsa Mesih şeytanın gücüyle değil, Tanrı'nın gücü, yani tanrısal güç, Tanrı'nın ruhu aracıyla, kutsal ruh aracıyla bu işleri yapıyordu. Ve bu Tanrı'nın işlerini şeytana atfetmek ciddi bir hakaret oluyor. Bağışlanmayacak bir suç oluyor. Aynı zamanda kutsal ruhun affını reddetmek de oluyor bu, İsa Mesih'in bu sözü söylemesindeki amacı. Çünkü insanın kutsal ruhun kurtarışı ve yenilenme işine bilinçli olarak karşı koyuyor. İsa Mesih yaptığı bütün işler aracılığıyla onlara kurtuluş getirmek istiyor. Onları Rab'be çekmek, Tanrı kendisine çekmek istiyor. Hayatlarını kurtarmak istiyor ve günahlarından bağışlanma affını onlara vermek istiyor, ama onlar bunu reddederek aslında kendilerini günaha sürüklemiş, yani sonsuz helaka sürüklemiş oluyor. Ama bunu toparlamak gerekirse aslında Hristiyanlığın büyük kısmı kutsal ruha karşı küfretmenin Tanrı'nın insanlara sunduğu kurtuluş yolunu tamamen reddetmek anlamına geldiği şeklinde kabul eder. Bu şekilde de anlaşılması gerekiyor.
0: Burada belki dinleyicilerimizi tam doğru bilgilendirmek adına, yani kafa karışıklığı olabilir belki ya da herhangi bir bilgi sahibi olmayabilirler. Kutsal ruh derken tam olarak neyi kastediyoruz? Yani kutsal ruh sadece bir işte enerji mi, sadece bir güç mü ya da gerçekten iradesi olan bir varlık mı? Kutsal ruhu nasıl ele alabiliriz?
1: Kutsal ruh Tanrı'nın üç birliğinin üçüncü kişisidir. Yani üç birlik Baba, Oğul İsa Mesih ve kutsal ruhla birlikte bir Tanrı doktrini vardı bizim inandığımız. Ve
0: tek Tanrı ama değil
1: tek
0: mi?
1: Tek Tanrı inancıdır ve kutsal ruhun doğası, kimliği ve işlevini şu şekilde açıklayabiliriz. Kutsal ruh kimdir dediğimiz zaman Tanrı'nın ruhudur. Yani Tanrı'nın ruhu özüdür. Kutsal ruh yaratılışta, aslında yaratılıştan itibaren biz yaratılış birinci bölüme baktığımız zaman kutsal ruh yaratılıştan itibaren aktif olarak Tanrı'nın kendisi olan bir varlık olduğunu görüyoruz. Yani yaratılış birinci bölüm ikinci ayda diyor ki Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu ifadesi. Kutsal ruh yaratılıştaki varlığını gösteriyor. Yeryüzü şekil almasında Tanrı'nın varlığının, nasıl ruhunun etkin olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kutsal ruh kimdir dediğimizde üç birlikte üçüncü kişi, işte az önce söylediğim gibi kutsal ruh Baba ve Oğul ile aynı öze sahiptir. Farklı bir karakter, aynı öze sahiptir. Tanrı'nın kutsallığını, gücünü ve sevgisini yansıtan bir varlıktır. Ve şahsi, yani bir kişiliği olan bir varlıktır. Senin söylediğin gibi kutsal ruh bir güç ya da soyut bir enerji değildir. O akıl, irade, duyguya sahip bir kişi olduğu, bir kişilik olduğunu kutsal kitabın çeşitli yerlerinde görüyoruz. Onun özellikleri nelerdir? Kutsal ruh her yerde hazırdır. Yani Tanrı'nın yardımını herkese iletebilmek için her yerde hazırdır ve her şeyi biliyor. Tanrı'nın gizemlerini araştırır, her şeyi biliyor ve o insanlara Tanrı'yı tanımalarını, kendisini tanımasına yardımcı oluyor ve her şeye gücü yetendir. Yaratılışta olduğu gibi mucizelerde de Tanrı'nın gücünün gösteriyor. İsa Mesih yaptığı mucizeler de Tanrı'nın ruhuyla yapmıştı. Onun öğrencileri de hepsi aynı ruhun etkisiyle bu mucizeleri yapıyor. İşlevi nedir dediğimiz zaman kutsal ruhun işlevi, yaratıcı gücünü olduğunu söyledik. Kurtarıcı işlevi var. İnsanları günaha ikna ederek onları Tanrı'ya yönlendiriyor. Çünkü insanların günahlı olduğunu fark ettiklerinde tövbe etmeleri ve Tanrı'ya iman edip, İsa Mesih'e iman edip kurtuluş almalarını sağlıyor. Kutsallaştırıcı bir etkisi var. İman edenlerin hayatında kutsallık, Tanrı'nın kişiliğinin daha çok açığa çıkmasını sağlıyor. Rehber ve öğretici özelliği var. İman edenleri Tanrı'nın sözünü öğretiyor ve onları her gerçeğe yönlendiriyor. Ve güç verici bir özellik özelliği var. Mesih'e tanıklık edebilmek, hizmet ve ruhsal savaş verebilmek için bize ruhsal bir güç veriyor. Yani biz bugün İncil'de İsa'nın söyledikleri, Tanrı'nın söyledikleri sözleri uygularken kendi gücümüzle, gayretimizle bazen o yapmak zor oluyor ya da ruhsal savaş verirken bizim gücümüz yetersiz oluyor. Ama kutsal ruh bize bu konuda yardımcı olarak hem Tanrı'nın sözünü uygulamamızı hem de ruhsal savaşta galip olmamızı sağlıyor.
0: Peki bu aslında kutsal ruha küfretmemek ya da kutsal ruha gereken saygıyı vermek, ona gereken değeri vermek için ne yapabiliriz? Yani Tanrı'nın bizden isteği nedir Nuh Bey?
1: Aslında bu silinmeyecek günah kutsal ruha karşı, sövgü karşısında ya da ona saygı duymak konusunda Tanrı'nın öncelikle yüreğini, amacını çok iyi anlamak gerekiyor. Yani Tanrı tüm insanların kurtuluş bulmasını ister ve onları sonsuz ölüme gidecek engelleri önceden bildirir. Şunları şunları yapma, bunlar sizi ölüme götürür, bunlar sizi yıkıma götürür. Ve bu konularda bizi uyarıyor ki kurtuluşu nasıl alabileceğimizi anlayabilelim ve onu yerine getirerek kurtulabilelim. Çünkü Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Bu konuda Tanrı'nın isteği aslında hiçbir günahkarın yok olmasını istemediği gibi herkesin kurtuluşunu istiyor. Hı-hı. 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımız zaman Tanrı'nın kimsenin mahvolmasını istemediğini, herkesin tövbe etmesini istediğini açıkça belirtiyor. Ve Tanrı sevgi ve merhametiyle tüm insanları kurtarmak için çalışıyor. Burada kutsal ruh insanların günahlarını fark etmeye, tövbe etmeye ve Mesih'e iman etmeye yönlendiren güç olduğu için Tanrı kutsal ruh aracıyla herkesi tövbe etmeye çağırıyor. Yani kutsal ruh sizi, yüreğinizi yönlendiriyorsa, tövbe etmeye yönlendiriyorsa, sizi, günahlarınızı size gösteriyorsa, siz ona karşı kötü söz söylemeyin ya da onu reddetmeyin. Onun aracılığıyla tövbeye yönelin ki yaşayasınız, kurtulasınız. Yani onun yönlendirişini kabul edin ve günahlarınızdan dönün sözünü söylüyor. Aynı zamanda Tanrı bu günah işleme potansiyeli olan herkesi tövbeye çağırıyor. Yani herkes kutsal ruha küfür etmiyor ama potansiyeli olan insanlar var. Bunu reddeden insanlar var. Herkesin kutsal ruhun işleyişine açık olmasını ve Tanrı'nın kurtarışını kabul etmesi gerekiyor. Tanrı isteği budur. İsa'nın çarmıhta ölümü ve dirilişi aslında tüm günahkarların bağışlanması için yeterli bir sebeptir. Fakat bu bağışlanmayı alabilmek için yalnızca İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmekle geçerli oluyor bu. Bu yüzden de bizim bu ölümcül günaha düşmememiz için İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmemiz ve kutsal ruhun yönlendirişini hayatımızda kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda yapılması gerekenler, insanlar kutsal ruhun rehberliğine duyarlı olmalı ve onun yönlendirmesine uymalıdır. Günah işledikten sonra hemen tövbe etmeli ve Tanrı lütfuna güvenmelidir. Tanrı'nın affediciliği konusunda başkalarına tanıklık etmek ve kutsal ruhu sövgülemenin sonuçlarını anlamayanlara bu gerçeği açıklamak gerekiyor. Mesela bazı insanlar bilinçsiz şekilde yapabilir ama bunun ne anlama geldiği, ne kadar yıkıcı bir etkisi olduğunu da bildirmek gerekiyor. İnsanlar her zaman alçak gönüllükle tövbe etmeli ve imanda Tanrı'ya yaklaşmalıdır. Tanrı'nın uyarılarına dikkat etmeliyiz ve bilerek günah işlememeye çalışmalıyız. Silinmeyecek günah aslında Tanrı affediciliğini ve kurtarıcılığını reddetmektir. Bunu çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ancak Tanrı'nın isteğini, kimsenin bu duruma düşmesini istememediğini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Tanrı sevgi, merhamet dolu bir şekilde her insanın kutsal ruhun rehberliğinde tövbe ve kurtuluşa çağırıyor. İman edenlerin görevi de bu lütfu kabul etmek ve kutsal ruha duyarlı bir yaşam yaşamaktır.
0: Ve aslında kutsal ruha baktığımız zaman kutsal ruh zaten Mesih İsa'da bahsediyor. Ben gitmezsem yardımcı gelemez diye yani kutsal ruhtan bahsediyor da. Ve kutsal ruhun İsa'nın sözlerini bize hatırlattığını görüyoruz. Sizin bahsettiğiniz gibi aslında Mesih'e iman etmekle bir kişi Tanrı'yla barışmış oluyor ve aslında bir kutsallaşma sürecine giriyor değil mi? Yani ömür boyu süren bir sürece giriyor.
1: Doğrudur.
0: Kutsal ruh da burada rehber, yardımcı olarak bize işlev gördüğünü görüyoruz. Elbette kutsal ruh da zaten Tanrı'dır, yani Tanrı'nın, tek Tanrı'nın aynı özden gelmektedir. Haliyle biz kutsal ruha karşı ya da kutsal ruhun işlerine karşı tavrımız ya da düşüncelerimiz kötü bir durumda olduğu zaman bu bizi iyice değil mi Tanrı'dan uzaklaştırır ve karanlığın içerisine hapsedecek bir duruma kadar götürebilir. Tabii ki kutsal ruhu almak için ve kutsal ruhla sağlıklı bir ilişkimizin olması için yine Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı ile barışmış oluyoruz ve o zaman İsa'nın da ifade ettiği gibi Tanrı gelip o kişide yaşamaya başlıyor. Kendi ruhu aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla o kişide yaşamaya başlıyor. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik, bir virgül koymuştuk konuşmamıza, sohbetimize. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve bu bölümde silinmeyecek günah gibi ilginç bir konuyu konuşuyoruz. Böyle bir günah var mı yok mu? Bundan bahsediyoruz, bunun üzerine konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarından da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatmış olayım onu. İlk yarıda aslında biraz kutsal ruha değindik, kutsal ruh hakkında biraz bahsettik. Ve şimdi aslında biraz İsa'dan da belki bahsetmek gerekiyor bu noktada. İsa'nın özellikle bu Markos 3. bölümde aslında İsa'nın sanki günah üzerinde bir yetkisi olduğunu da bir yandan okuyoruz gibi. Yani bunu yapan asla bağışlanmayacaktır gibi ya da tüm yaşamına baktığımız zaman İsa'nın işte günahları bağışladığını görüyoruz örneğin. İsa'nın günah üzerindeki bu yetkisi nereden geliyor?
4: Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Günah bağışlama yetkisi sadece Tanrı'ya aittir. Yani bizim bağışlama bir yetkimiz ya da herhangi bir insanın bağışlama yetkisi yoktur. Ancak Tanrı günahları bağışlayabilir. Evet. Bizler bunu Mesih'in kimliğine ve tanrısallığına baktığımızda görür. Çünkü İsa Tanrı'nın oğlu ve Mesih'in özü, yani Mesih olarak yeryüzüne gelmiştir. Tanrı'nın yaşam sözünün beden alıp aramıza geldiği ve aramızda yaşadığı bir varlık olarak görüyoruz. Bu onun kimliğine baktığımız zaman tanrısallığını ve Mesih kimliğini görüyoruz. Tanrı'nın oğlu olması da onun günahları bağışlama yetkisini veriyor doğal olarak. Çünkü bu yetki Tanrı'ya ait olduğu gibi Tanrı'nın kendisi insan benzeyişinde gelmesi de bu, onun da bu yetkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İsa'nın yaratıcı ile olan birliği sayesinde bu ilahi yetki kullanılıyor. Biz Matta 2. bölüm 10. ayete baktığımız zaman İsa Mesih birçok mucizeler yapıyor. Birçok insanı iyileştiriyor. Fakat felçli adamı gördüğünde Markus 2. bölüm 10. ayete baktığımızda felçli adama günahların bağışlandı demesi aslında o zamanki insanların biraz tepki göstermesi ya da din bilginlerinin tepki göstermesine neden oldu. Sen kimsin de günahları bağışlıyorsun diye. Ama İsa Mesih sadece fiziksel bedendeki problemleri çözen, şifa veren biri değildi. O Tanrı olduğu için aynı zamanda günahın bir sonucu olan hastalık, lanet, kötülüğü ortadan kaldırabilecek tek güce sahip olan Tanrı'ydı. Bu yüzden de onda kimliğinden dolayı Tanrı'nın o günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'te Tanrı'nın ruhu var. Yani kutsal ruhun gücü işliyordu. Bu da onun yaptığı eylemlerle de daha çok açığa çıkıyordu. İsa Mesih'in orada bunu söylemesi de kendisi kimi bize gösteriyor? Aslında asıl amacı Tanrı'yı, babayı bize gösteriyor. Tanrı'nın işlerini bize gösteriyor. Evet, bu görünmeyen Tanrı'nın görünür hali olarak bize Tanrı'yı gösteriyor. Hedefi Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu yüzden de Tanrı'nın simgesel olarak varlığını simgelediği için, Tanrı olarak geldiği için ne yapıyor? Onun yaptığı işler de aslında bağışlama ve kurtuluş içindi. İnsanların onu reddetmesi de doğal olarak da kutsal ruha küfretmekle aynı anlama geliyordu. Başka bir şey söyleyebiliriz. Kutsal yazıların tanıklığına da baktığımız zaman Eski anlaşmada mesela peygamberleri, eski anlaşmanın peygamberleri Mesih'in günahlarının bağışlama yetkisine sahip olacağını belirtmiştir. Yani İsa daha gelmeden önce ben özellikle Yeşaya 53. bölüm 5 ve 6. ayetleri okumak istiyorum. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Burada İsa Mesih'in aslında günahlardan kurtarmak için o kurtarma gücünün kendisinde olduğunu gösteren Mesih gelecek olan Mesih ile ilgili bir söz ve bunu İsa Mesih Mesih olarak geldiği için, kurtarıcı olarak geldiği için bu sözü kehaneti yerine getirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
3: Evet ve İsa'nın zaten siz bahsettiğiniz gibi Tanrı olduğu için bizzat günahları bağışlama yetkisi var ve o bize aslında yine günahlardan kurtuluş yolunun kapısını açtı ve tek yolun, yolun, gerçeğin ve yaşamın bizzat kendisinin olduğunu söyledi. Yani yol, gerçek ve yaşam benim dedi ve Tanrı'ya gidemez dedi benim aracılığım olmadan kimse, çünkü zaten Tanrı'nın kendisi Mesih İsa'dır ve Mesih İsa bizi günahlarımızdan yalnızca kurtarabilir. Yalnızca günahlarımız Mesih İsa aracılığıyla bağışlanabilir. Ve o bize aslında Tanrı'nın ruhuna saygılı bir yaşam sürmemiz gerektiğini de öğretiyor. Bugün üzerinde konuştuğumuz işte Markus 3. bölüm 28'de olduğu gibi kutsal ruha saygılı bir yaşam sürmemiz gerektiğini, aslında her insanın kutsal ruha bir şekilde saygı göstermesi gerektiğini öğretiyor. Peki Tanrı'nın ruhuna saygılı bir yaşamı nasıl sürebiliriz Nuh Bey?
4: Tanrı ruhuna saygılı bir yaşam sürebilmek için senin de genellikle vurguladığın bir nokta var. Önce Tanrı'nın kim olduğunu anlamak gerekiyor. Bunun için de Tanrı'yla yakın bir ilişki içinde bulunmak lazım. Tanrı'yla yakın ilişki içinde bulunup kutsal ruhun rehberliğine teslim olarak kutsal bir yaşama gayreti bizi aslında kutsal ruha saygılı bir yaşam sürmemize yardımcı olacaktır. Efesler 4. ve 30. ayette diyor ki Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin diye bir uyarıda bulunuyor bize. Evet. Aslında bu kutsal ruhu üzmemek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bilinçli bir şekilde günah işlememek ve kutsal ruhu kederlendirmememiz gerekiyor. Bunun yerine Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Aynı ayetin bağlamında yine söylemek istiyorum. Kötü sözler, öfke ve düşmanlık gibi davranışlar kutsal ruhun kutsal ruhu üzdüğünden söz ediliyor. Efesler 4. ve 31. ve 32. ayetlerde. İsa'nın örnek aldığı sevgi dolu, bağışlayıcı bir yüreğe sahip olunması gerekiyor. Kutsal ruhu üzmekten kaçınmak için ve aynı zamanda saygılı bir yaşam sürmek için. Kutsal ruhun rehberliğine kulak vermek gerekiyor. Galatyalar 5. bölüm 16. ayette ruhun yönetiminde yaşayın, o zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Burada ruhun rehberliğine göre yaşamak aslında Tanrı'nın sözünü ve sözü olan kutsal kitap aracılığıyla kutsal ruh bize rehberlik ediyor. Tanrı'nın sözünü okuduğumuz zaman, onun duayla okuduğumuz zaman kutsal ruh o sözler aracılığıyla bize rehberlik ediyor. Onun ruhun sesini duyabiliyoruz. Ona itaat etmemiz, o sözlere itaat etmemiz, uygulamamız gerekiyor. Aynı zamanda dua kutsal ruhun rehberliğini aramak için çok önemli. Mesela bizler kutsal ruhla birlikte saygılı bir yaşam sürmek için onun yönlendirişini bizim hayatımıza yardım etmesi için dua ederek ondan güç alabiliriz. Kutsal ruhla tapınma aracılığıyla kutsal ruhla da olabiliriz. Yani Rabbin mesela telefonumuzu şarj ettiğimiz zaman telefonumuza enerji giriyor ve o enerji telefonumuzu şarj edip doldurduğu gibi bizim Tanrı'nın önüne tapınmayla, ibadette Tanrı'ya yücelik vererek şükran dolu bir kalple ona yaklaştığımızda Tanrı'nın ruhuyla dolabileceğimizi, aynı zamanda günahlarımızdan tövbe edip Tanrı huzuruna gittiğimizde tapınmalarımızda Tanrı bizi ruhuyla dolduracağını, böylece onun rehberliğinde ona saygılı bir şekilde yaşayabileceğimizi söyleyebilirim.
3: Evet, aslında kutsal ruhun rehberliğini alabilmek için de mesela kutsal ruh baktığımız zaman İsa öyle ifade ediyor Yuhanna 14. bölüm 26. ayette. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak diyor aslında. Ve biz bugün İsa'nın sözlerini okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor, İsa'yı tanımamız gerekiyor ki kutsal ruhun hem gelip, yani İsa'ya iman etmemiz tabii ki en başta gerekiyor ki kutsal ruh bizde gelsin, yaşasın ve bununla beraber Tanrı'nın sözünden, İsa'nın o sözlerinden beslenmemiz gerekiyor ki kutsal ruh bize o sözleri hatırlatabilsin, rehberimiz olabilsin bu konuda diye. Bu da önemli bir nokta. Peki hangi durumlarda biz özellikle günümüzde bu tehlikeli günahlara sürükleniyor olabiliriz Nuh Bey? Tehlikeli günaha yani bu silinmeyecek.
4: Yani kutsal ruha karşı işlenen bu günaha sürüklenmek aslında başlangıçtan beri bizim program içerisinde söylediğimiz gibi kişinin bilinçli bir şekilde Tanrı'nın işleyişini reddetmesi ya da onu açıkça inkar etmesi durumunda gerçekleşiyor. Örnek verecek olursak mesela biz İsa Mesih bunu hangi durumda söylediğini göz önünde bulundurduğumuzda açıkladığımızdaki gibi yine onu hatırlayalım. Kutsal ruhun işleyişini şeytana atfetmek. Bu Ferisilerin İsa Mesih'in mucizelerini kötü ruhların gücüne bağlanmıştı. Bu Tanrı'nın açıkça görünen işlerini şeytana atfetmek anlamına geliyordu. Tanrı'nın iyiliğini, mucizelerini veya lütfunu açıkça inkar edip kötü olarak nitelendirdiğimiz zaman bizler de bu günaha düşebiliriz. Aynı zamanda kutsal ruhun tanıklığını sürekli reddetmek de bizi bu günaha sürükleyebiliyor. Kutsal ruh günah, doğruluk ve yargı hakkında dünyayı ikna eden Tanrı'nın ruhudur. O bizi günah konusunda, doğruluk, yargı konusunda ikna edecek ve kurtuluş için Tanrı'ya yönlendirecektir. Bu yüzden kişi kutsal ruhun Tanrı'nın yönlendiren çağrısını sürekli olarak reddedip sert bir yürekle, katılaşmış bir yürekle bu çağrılara sırt dönerse bağışlanmaz günah yaklaşmış olacaktır. Tanrı'nın kurtuluş planını bilinçli bir şekilde reddetmek de yine bu günaha düşmeye sebep oluyor. Kutsal ruh İsa Mesih'in kurtuluşunu açıklıyor ve onu yüceltiyor. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu ve kurtarıcı olduğunu bile bile onu reddetmek ve küçümsemek aslında kutsal ruhun tanıklığını inkar etmektir. Çünkü o bize Mesih'in kim olduğunu ve ona iman edebilmemize yardımcı olan Tanrı'nın ruhudur. Ve biz onu reddetmemiz aslında İsa Mesih'in kurtarıcı gücünü yaptığı işleri reddetmek anlamına geliyor. Günaha karşı alaycı bir tutum da aslında bu günaha bu bağışlanmayan günaha düşebiliyor. Kutsal ruh insanları tövbeye çağırıyor, vurguladığımız bir nokta. Ancak bir kişi günaha alaycı bir tutumla yaklaşırsa ve günahın sonuçlarını küçümserse ruhun uyarılarını duyarsız hale geliyor ve bu böyle bir tutum sonuçta Tanrı lütfunu hafife almasına neden olur. Kutsal ruhu küfretmek gibi bir suça kadar gidebiliyor. Bu günaha düşebiliyor.
3: Peki yani tabii bugün ve her zaman sık sık değiniyoruz ama belki bir hem toparlamak açısından hem de tekrar hatırlamak açısından iyi olabilir. Mesih'e iman etmek ile günahların silinmesi arasındaki o bağ nedir Nuh Bey?
4: Yani İsa Mesih çarmıhta gerçekleştirdiği kefaret. Kefaret dediğimiz bir günahın bedelini ödemesidir. Ve bunu İsa Mesih çarmıhta gerçekleştirdi ve insanlar için sağladığı kurtuluş planına dayanıyor bu. Romalılar 6. bölüm 23. ayete baktığım zaman günahın ücreti ölümdür. Günah insan ile Tanrı arasında bir ayrılık yaratıyor ve bu ayrılığı ortada kaldırmak için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bunu insan işlediği için bir insanın bedeli ödemesi gerekiyor ama aynı zamanda günahsız biri bu günahın bedelini ödemesi gerekiyor. İsa Mesih Tanrı olduğu halde insan benzeyişinde gelerek insanın işlediği günah yerine kendisi öldü ve kendisi kusursuzdu, günahsızdı ve tüm insanların günahlarının cezası kendi üzerine alarak çarmıhta öldü. Bu Tanrı'nın adaletini ve sevgisini aynı anda tatmin edilmesini sağladı. İsa'nın kanıyla günahlarımız siliniyor. Eski anlaşmada günahların bağışlanması için kurban eden hayvanların kanı bir semboldü. İsa Tanrı'nın mükemmel ve sonsuz kurbanı olarak çarmıhta kendi kanını dökerek aslında insanların günahlarını silmiştir. İsa'ya iman edenler onun kanıyla aklanır ve günahlarından arınır. Bugün de o İsa Mesih'in kanı, 2000 yıl önce akıtılan o kanı bugün de bizleri kurtarmakta, günahların etkisinden arındırmaktadır. İmanla kurtuluş aslında armağan olarak, kurtuluş iman yoluyla ve Tanrı lütfuyla verilen bir armağandır. Yani bizim yaptığımız İyiliklerle, kendi çabalarımızla günahtan kurtulamıyoruz. Sadece İsa Mesih'in çağrımında saladığı o kurtuluşu imanla kabul ederek günahlarımızdan arınabiliyoruz. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Yani çarmıhta bizim için olan İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman o zaman bizler Tanrı'yla barışmış olup günahlarımızdan kurtuluyoruz. Son bir şey söyleyip artık tamamlamak istiyorum. 2. Korintiler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Yani iman eden kişi günahlarında arınmış ve yeni bir ruhsal hayata kavuşmuştur. Mesih'e iman eden kişi aslında kutsal ruhu alıyor. Bu çok önemli. Evet. Bugünkü konunun aslında en önemli noktası bu.
3: Kesinlikle.
4: Bizler kutsal ruhu ya reddederiz ya hayatımıza kabul ederiz. Hayatımıza kabul etmek de İsa Mesih'e imanla bağlantılıdır.
3: Doğru.
4: Bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı vaat veriyor. Benim ruhumu içinize koyacağım. Mesih'in ruhunu içinize koyacağım diye. Ve kutsal ruh aslında kişinin hayatında günah yenmesine ve Tanrı'ya uygun bir yaşam sürmesine yardım ediyor. Aynı zamanda cennetin gireceğinin garantisi anlamına geliyor. Yani birçok insan bugün öldüğünde cennete gidip gidemeyeceği konusunda birçok dinde de cennet kavramı var ama hiçbiri garanti veremez. Tanrı'nın Hristiyan, İsa Mesih'e iman edene verdiği en büyük garanti kutsal ruh. Tanrı'nın ruhunu onların üzerine koyması bu bir mühür gibidir, onayıdır. Ve bu yüzden de bizler İsa'ya iman ettiğimiz hepimiz kutsal ruhu alacağız. Ve kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın iradesine uygun bir hayat yaşayıp onun rehberliğinde Mesih'in ikinci gelişine kadar doğru bir şekilde yaşayabileceğiz.
3: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Güzel bir programdı gerçekten. Ve bu bölümde de aslında bu kutsal ruhu önemi hakkında konuşmuş olduk ve silinmeyecek bir günah var mı bunun hakkında konuşmuş olduk. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarından bizleri takip edebilirsiniz. Esen kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikteyiz. Ve bugün karşımda çok değerli, sevdiğim bir arkadaşım var. Sevgili Batu bizimle birlikte. Öncelikle sana hoş geldin demek istiyorum Batu.
7: Merhaba, hoş bulduk.
6: Evet, Batu'nun Tanrı'yla nasıl tanıştığını bugün öğreneceğiz. Bu gerçekten çok güzel bir konu, önemli bir konu. Tanrı'yla tanışmaktan söz ediyoruz. Çünkü evet, Tanrı'nın amacı bizlerle tanışmak, bizlerle paydaşlık içerisinde olmak. Tanrı sadece bunu bizden istiyor. Belki siz henüz farkında değilsiniz ama eğer bugünkü paylaşımdan da sizin yüreğinize dokunursa o zaman siz de Tanrı'yla tanışabilirsiniz eğer henüz Tanrı'yla tanışmadıysanız. Evet, ben Batu'ya sormadan önce e-mail adresimizi vermek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize oradan iletebilirsiniz. E-mail adresimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Oradan bize görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Ama aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. O zaman girişte direkt sana şunu sormak istiyorum Batu. Biraz kendinden söz eder misin? Nerede doğdun, nasılsın, kimlerlesin?
7: Merhaba bütün dinleyicilerimize. Bugün beni davet ettiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Ben Batu, Bursa'da doğdum, uzun süre orada yaşadım. Şimdi İstanbul'dayım, burada yaşıyorum ve çalışıyorum.
6: Çok iyi. O zaman bugünkü konumuz olduğu gibi Tanrı'yla tanışanlar dedik. Peki sana sormak istiyorum, yani Tanrı'yla tanışmadan önceki yaşamın nasıldı, nasıl yaşıyordun, nasıl bir Batu vardı? Biraz bundan söz edebilir misin?
7: Tabii ki. Tanrı'yla tanışmadan önce aslında ben Hristiyan özelliklere sahip bir ailede doğdum. Aslında biraz karışıktı. Ailemin içinde aslında Müslümanlar da vardı, ateistler de vardı. Kendini geleneksel Hristiyan olarak addeden insanlar da vardı. Ama hayatımda bir Tanrı yoktu. Hı-hı. Yani onun bir algısı yoktu. Kiliseye giderdik ama çok uzun süre kalmazdım. Çok büyük bir bilgim yoktu. Hayatımda Tanrı olmadığı için çok büyük sıkıntılar da yaşardım aslında. Tanrı'nın bir dayanağı, onun bir güveni hayatımda olmadığı için daha ümitsiz bir insandım. Daha depresif, daha zor bir karakter, daha sinirli, daha Tanrı'nın buyrukları hayatımda olmadığı için insanların sevgisine ve insanların çevremde olmasına daha ihtiyaç duyan bir insandım. Ama Tanrı hayatıma girdikten sonra tabii bunları fark edebildim. Onun öncesinde bunların hiçbirinin farkında değildim.
6: Peki ne oldu böyle? Hangi adım atıldı? Başka kardeşler diyorlar ki bazen işte İncil okudum, ben Tanrı'yı buldum. Kimileri rüyalarında görüyorlar. Rüyalarında İsa Mesih'i görüyorlar ve hayatlarını ona teslim ediyorlar. Böylece Tanrı'yla tanışıyorlar. Senin hayatında nasıl oldu? Sen nasıl Rab'le karşılaştın? Sana nasıl konuştu?
7: Ya birçok insan evet dediğin gibi İncil'le tanışıyor ya da kiliseyle tanışıyor. Benim Rab'le tanışmam, aslında gerçek olarak tanışmam Müslüman bir arkadaşım sayesinde oldu.
6: İlginç.
7: Evet, birçok insan şaşırıyor. Benim Müslüman bir arkadaşım Korelilerle tanışıyor eskaza bir şekilde. Ve onlar onda misafirlikteyken ben gidiyorum arkadaşıma. Küçük bir yer aslında, o zaman Bursa'daydı. Küçük bir mahallede yaşardık. Arkadaşım da çok büyük bir Kore hayranıydı. Hatta şu anda Kore'de yaşıyor kendisi. Onlarla sohbet ederdik. Sohbet ettik, vakit geçirdik. Ve onlar müzik yapmaya başladılar. Ve ilahi söylemeye başladılar. İsa Mesih Tanrı kuzusu. Ve biz şaşırdık. Yani aslında ben daha çok şaşırdım. Çünkü ben çevremde yani hiç böyle bizim gittiğimiz kilisenin harcını Hristiyan görmemiştim orada. Ve ondan sonra onlar biraz anlatmaya başladılar Rabbi. Ve onlarla konuştuk, tanıştık. Ardından arkadaşım kiliseyi çok merak etti. Yani onların aracılığıyla bir kilise görmek istedi. Ve Bursa'da bir kilise bulduğunu söyledi. Dedi ki yani ben kiliseye gitmek istiyorum, hadi beni götür. Ama ben orada bir Ortodoks kilisesi olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben bir tek Ortodoks kilisesine gidiyorum ailemle arada. Onun haricinde bir kilise hayatım yok. Ona da çok nadir gidiyorum. Dedim ki ama orası ne kilisesi ben bilmiyorum. Gidelim okey ama ya burada Rus kilisesi yok. O zaman ben gidemem diye düşünüyorum. Çünkü bizde kiliseler milliyetlere ayrılır. Her milliyetin kendi kilisesi vardır. Ve çok da birbirine gitmez bu kilisedeki insanlar. Ve o kiliseyi buldu, gittik. Bir geleneksel bir Katolik binası bir kilise. Ve girişinde Fransız Katolik Kilisesi yazıyor. Ben arkadaşıma dedim ki yani biz ne Fransız ne de Katoliyiz, biz buraya giremeyiz. Ve sonra kapıdan içeri girdik. Hiç unutmuyorum, kilisede yerde kilisenin yerleri kaplanmış halıyla. Ve içeride Türkler var ve Türkçe konuşuluyor. Ben çok büyük bir şok yaşadım. Yani
6: Fransız bekliyordum belki orada
7: nasıl,
6: içeride.
7: Nasıl olabilir yani? Türk'ten Hristiyan mı olur? Mantığım var. Şaşırdım. Ve onlarla sohbet ettik biraz. Onların ziyaret günüydü o gün. Bir cumartesi günüydü. Ve o kadar iyi biliyorlar ki İncil'i. Yani kutsal kitabı çok iyi biliyorlar. Bu benim çok zoruma gitti. Yani çok büyük bir gurur kapladı içimi. Nasıl olabilir yani? Ben kiliseye gidiyorum da bilmiyorum. Hem de onlar Türk ve biliyorlar. Bu benim çok canımı sıkmıştı ve beni rahatsız etti aslında. Kutsal ruh beni rahatsız edendi. Evet. Sen nasıl bilmiyorsun? Kendine
6: nasıl
7: Hristiyan
6: bir Hristiyansın
7: diyorsun. Evet, sen nasıl mi bir Hristiyansın? Kutsal kitabı bilmiyorsun. İman ettiğin kitaptan bir habersin. Ve bunun üzerine ben İncil okumaya başladım. Evdeki Rusça İncil'leri falan okuyorum. Ama kiliseye gitmeye devam ediyorum. O dönemde de çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Çevremden, toplumdan, arkadaşlarımdan. Büyük bir dışlanma aynı zamanda yaşıyorum. Çünkü hem gençlik dönemimdeyim, hem kimlik arayışı, hem sen kimsin, sen Hristiyan mısın, sen Türk müsün, sen nesin? Ve o süreçte çok zorluk yaşıyordum. Ve bir dayanacak gücüm yoktu. Çok depresiftim. Çünkü Tanrı daha bana konuşmamıştı. Ve kiliseye gittiğimde, oradaki insanlarla beraber olduğumda kendimi yabancı hissetmiyordum. Çünkü Türk de vardı, başka milletten insanlar da vardı. Ve her birinin odak noktası sadece Mesih'ti. O zaman bu benim için o kadar önemliydi ki ben onlardan biriydim. Ne olursam olayım, kim olursam olayım, ben olduğum gibi kabul edilebilirdim. Bu beni çok etkilemişti. O yüzden kiliseye gitmeye devam ettim. Ama hala Protestan kilisesi diye bir şey kabul edemiyorum. Çünkü Ortodoks olmalıyım. Ve tabii bu arada aileme söyleyemiyorum. Ya ben burada bir kilise buldum. Bu kilise gitar çalan, piyano çalan bir kilise. Rabbe iman edenler var orada falan diyemiyorum. Çünkü Ortodoks kilisesi haricinde bir kilise bilmiyoruz. Ve yalan söyleyerek gidiyorum aslında. Yani oraya gittiğimi söylemiyorum. Sonra bir gün çok rahatsız oldum artık aileme yalan söylediğim için. Aileme doğruyu söylemek yerine kiliseye gitmemeyi tercih etmeye karar verdim. Ve dedim ki yani Tanrı'yla bir gün sohbet etmek istedim. Dua ettim. Dedim ki Rab, bana varsan kendini göster. Ve ben kiliseye devam edeyim. Bu kilisede kalayım. Ama eğer burada olmamı istemiyorsan bana bir şey göstermene gerek yok. Ama ben seni görmek istiyorum. Senden bu konuda haber almak istiyorum. Varsan, doğruysan bana kendini anlat ve göster dedim. O zaman uyudum. Ertesi günde pazardı. Kiliseye gidecektim. Ve bir rüya gördüm. Rüyada çok sevdiğim ve kaybettiğim bir insanı, ölmüş bir insanı rüyamda gördüm. Rüyama geldi. Bir tahta kutu getirdi. Bu benden sana emanettir dedi. Kutuyu açtım. Bir kitap var. Ve sonra rüyam bitti. Uyandığımda dedim ki yani Rab, senden bir mucize istedim ama anlamsız bir şey gösterdin bana. Belki de senden değil, bilmiyorum dedim. Ve kiliseye veda etmek için gittim aslında neredeyse. Çünkü bir daha gitmemek istiyorum. Yalan söylemek istemiyorum aileme. Ve ertesi gün gittiğimde oradaki bir abimiz dedi ki, sen evde İncil var diyorsun, okuyorum diyorsun. Düzenli kiliseye geliyorsun. Peki Türkçe İncil'in var mı? Sonuçta sen Türkçe konuşuyorsun. Okula Türkçe gidiyorsun. Evdeki İncil'in yeterli mi? Ben de dedim ki benim hiç Türkçe İncil'im yok, alabilirim. O bana Türkçe bir İncil verdi. Rüyamda bana o kutuda gelen kitap meğerse İncil'miş. Küçük kırmızı müjde İncil'leri vardı o zamanlar. O kırmızı müjde İncil'i bana gece rüyamda verilmişti. Ama sadece rengini görmüştüm. Ardından o İncil'i alıp elime gördüğümde aslında Tanrı'nın bana konuştuğunu, beni duyduğunu ve evet seni burada istiyorum dediğini hissettim ve Rab'be geldim.
6: Ondan sonra yalan söylemeden
7: evet,
6: bir şekilde kiliseye devam ettin. Çok iyi, yani Rab bir şekilde seninle konuşturuyor ya da evet cevap vermiş oldu, yanıt verdi. Peki sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu ya da nasıl zorluklar oldu, biraz bundan da söz edebilir misin?
7: O ilk iman ettiğim zamanlar, ilk Rabbi tanıdığım zamanlar inanılmaz büyük bir ateş vardı içimde. Yani o Rabbin verdiği esenlikle gördüğüme görmediğime yoldaki herkese haykırmak istiyordum İsa Mesih Rab'dir diye. Ama tabii hikmetli de olmak lazım. Yani kendi hayatımla ve yaptıklarımla yanlış bir tanıklık vermemem gerekiyor. Çünkü insanlar yüksek ihtimalle onların tanıdığı ilk Hristiyan ben olacaktım. Ve benim üzerimden kocaman bir topluluğu yargılayacaklardı.
6: Doğru.
7: O yüzden Rab'den bolca hikmet ve esenlik istedim. İlk olarak aileme yalan söylemeyi bıraktım. Dedim ki ben kiliseye gidiyorum. Burada bir Protestan kilisesi var. Ve oraya katılıyorum. Ve ben iman ettim. Rab'i artık gerçekten tanıyorum. Ve onlarla olacağım. Bana uyuşturucu bağımlısıymışım gibi davrandılar. Yani sanki azaltarak bırakmam gereken bir şeymiş gibi. O zaman bana dediler ki tamam bu ay 4 kere, yani her pazar gidiyorsan 4 kere gitme, 3 kere git. Önümüzdeki ay 2 kere git. Sonra 1 kere git. Sonra hiç gitme. Dedim ki ben artık Rabbi tattım. O zaman artık sonsuza kadar onun bağımlısı olacağım. Hı-hı. Artık bir daha asla bırakamam. Ve o zaman artık hayatımda fark ettim ki daha büyük bir sevinç ve neşe gelmeye başladı. Eskiden insanların her yaptıkları, her söylediği ya da benim hakkımda ne düşündükleri çok önemliydi benim için. Çünkü böyle bir toplulukta yetişmiştim. Hı-hı. Ama sonrasında Rab'den aldığım o esenlikle beraber dedim ki tamam, artık sen Rabbin çocuğusun. Rab seni olduğun gibi kabul etti ve ona göre değişmeni istiyor. O zaman etrafımdaki insanlar sormaya başladı. Artık daha sakindim. İnsanlara daha çok daha fazla anlayışlıydım. Hı hı. Daha kendimden emindim. Daha mutluydum. Bunun sebebini insanlar sormaya başladı. Ve o zaman fark ettim ki başta düşündüğüm doğru tanıklığı da bu şekilde verebiliyorum. Hı hı. Çünkü insanlar kendisi yaklaşıyor ve soruyorlardı bana. O zaman dedim ki evet, yani Rab sen iyisin. Doğrusun ve beni seviyorsun.
6: Evet. Yani o zaman bu çok güzel bir tanıklık. Teşekkür ediyoruz. Önce Tanrı'yı tanıdığını düşünüyordun, Hristiyan olduğunu düşünüyordun, Rab'be yakın olduğunu düşünüyordun ama sonra fark ettin ki gerçek Tanrı'yı tanımak, evet onunla iletişim kurmak çok daha farklı bir şey. Onun sözünü okumak lazım, ondan duymak lazım, ondan işitmek lazım ve kilisede de bunu da gördüm, bunun tanıkları da oldun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Batu. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğin bir ayet var mı? Böyle senin hayatını değiştiren, senin için önemli olan bir ayet belki dinleyicilerimiz de dinlemek isterler.
7: Evet, en çok zorlandığım dönemde aslında çok büyük bir baskı gördüğüm, dışlandığım ve insanlar tarafından gerçekten yargılandığımı hissettiğim bir dönemde, Rab'be iman ettiğim için bunları yaşadığım dönemde Yeşaya 61:7 ayetini bir gün okudum ve dedim ki böyle bir şey yok. Yani bu ayeti şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum sayın dinleyiciler. Utanç yerine 2 kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınıza sevineceksiniz. Böylece ülkenizde 2 kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak. Yeşaya 61:7. Bu ayet benim hayatımı o dönem çok değiştirmişti. Ve ardından Filipililer 4:7 dedi ki o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Benim yüreğime çok büyük esenlik veren ayetler bunlardır.
6: Amin. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyoruz Batu programımıza katıldığın için.
7: Ben teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerinize ve size.
6: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tanrı'yla Tanışanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz.

0: kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde borçlanma, borç verme ve faiz konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet İlyas Bey, aslında baktığımızda günümüzde birçok insan ekonomik zorluklar içerisinde borç verip alabiliyor ya da şartlar gereği faiz ile krediler çekiyorlar ya da parasını faize verip kar elde edebiliyorlar. Tüm bunları yaparken Hristiyan ahlakı açısından konuyu ele alacağız birlikte. Öncelikli olarak gelirimizin yetmediği ya da almak istediğimiz ya da yapmak istediğimiz şeyler için imkanlarımız yoksa eğer borç alabiliyoruz. Borçlanmayla ilgili kutsal kitabın bakış açısı nedir? Bununla başlayalım.
1: Şimdi kutsal kitap diyor ki kardeşim, birbirinizi sevmekten başka kimseye borçlu olmayın.
0: Evet.
1: Ancak borç çok önemli bir detaydır. Bakın, birisiyle tartışırsınız, ona bir zincirle bağlanırsınız. Tartıştığınız kişiyle aranızda bir şey başlar, iletişim başlar, sessiz bir iletişim. Yolun başında bile görseniz o insanı, yolunuzu değiştirirsiniz, sizi yönlendirir. Çünkü onunla yaşadığınız bu sorun birbirinize borçlu olduğunuz anlamına geliyor. Ruhsal bir borç bu. Hı hı. Ya özür borcunuz vardır ya konuşma borcunuz vardır bir şekilde. Ama maddi borç daha büyük bir yükümlülük getiriyor. Kişiye bir şekilde bağlanıyorsunuz. Kişiyle aranızda istiyorsanız 5000 kilometre olsun, istiyorsanız 10.000 kilometre olsun aranızda bir iletişim olmaya başlıyor. Onun hareketleri size, sizin hareketleriniz gibi oluyor. Takip ediyorsunuz, ne yapıyor, ne ediyor. O yüzden borç verirken veya borç alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus ilişkilerimizi nasıl etkileyeceği. Özdeyişler, Süleyman Özdeyişleri 22. bölüm çok güzel şeyler söylüyor bununla ilgili. Bir tanesini okumak istiyorum.
0: Tabii.
1: Diyor ki, zengin yoksullara egemen olur, borç alan borç verenin kuludur.
0: Evet. Ya
1: Süleyman çok çok akıllı bir adamdı. Çok hikmetli bir adamdı. 26. ve 27. ayetler yine şöyle söylüyor 22. bölüm. Diyor ki, ödeyecek paran olmazsa altındaki döşeye bile el koyarlar. O zaman dikkat etmek lazım. Senin borcuna dair verdiğin her şey seni ilgilendiriyor. Açıkça seni ilgilendiriyor. Bir iletişim kanalı oluşturuyor.
0: Evet.
1: Kötü bir anlamda söylüyorum bunu. Bu bizim borca nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterir. Maddi borcun insanı baskı altına sokabileceğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi? İnsanı strese sokabileceğini biliyoruz. Belki karşıdaki adamın çok parası vardır, o kadar strese girmez, ama siz borçluyken strese giriyorsunuz, bu kesin. Bunu tam tersini düşünün. Borç verdiğiniz birisiyle ilgili ne yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde onun da borcu yüzünden strese girdiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi strese giren adam ne düşünür? Bir kere karşıdakini kötü düşünmeye, kötü anlamaya başlar. Strese giren adam. Kimse sizin hakkınızda olumlu düşünmez. Bana borç verdi ama davranışlarına bak, sanki parasını istiyormuş gibi davranıyor. Kutsal kitaba göre borç vermek problemlidir. İnsanları sevmek dışında hiç kimseye borcumuz yok. Sevgi gösterin. Bunu paranızla mı yapmak istiyorsanız onu da hikmetli bir şekilde yapın diyor kelam.
0: Evet, aslında biraz bahsettiniz ama borç alma konusunda nasıl sıkıntılar olabilir? Daha çok bu konuyu biraz açalım. Benim etrafımda çok ilginç bir komşum vardı aslında. Tatile gitmek için borç istiyordu. Beni çok şaşırtmıştı. Yani bunun tabii ki tatile gitmek gibi hakkı var ama hani borçla tatile hani gitmek istiyordu. Öyle karşılaştığım durumlar var. Bazen de işte borç alan kişiler oluyor ama ödeme konusunda bu şey yapmıyorlar. Yani çok iyi davranmıyorlar ya da ödemek için çabalamıyorlar ya da umursamıyorlar. Öyle insanlar da olabiliyor tabii ki. Biz aslında borç alıp verme konusunda tabii ki birçok sıkıntı olabilir. Yani sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Nelere dikkat etmek lazım alırken ya da verirken ya da nasıl sıkıntılar doğabilir? Öncesinde bizi neler bekliyor, sonrasında bizi neler bekliyor, biraz bunu konuşalım istiyorum.
1: Ya şu açık, şunu bilin. Borç, ödenemeyen borç özellikle kesinlikle ilişkiyi bozar. Bu kesin kaçınılmazdır. Çünkü borç insanı ekonomik baskı altına alır. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi anlarsınız. Harcadığınız paranın içerisinden ne kadar borç verebileceğinizi ya da veremeyeceğinizi düşünürsünüz. Ne kadar verseydim iyi olurdu, ne kadar alsaydım iyi olurdu diye düşünürsünüz. Kesinlikle ilişkileri bozar. Borç kesinlikle ilişkileri bozar. Yani hiç olumlu bir şey yani yoktur borcun. Eğer ki birisinin sizden uzak durmasını istiyorsanız, birisiyle görüşmek istemiyorsanız ona borç verin. Gerçekten yani birisiyle ilişkinizi bozmak istiyorsanız al, bu parayı istediğin zaman ödersin deyin. Borç insanı ruhsal olarak huzursuz, kaygılı ve bağımlı hale getirir. Karşıdaki kötü niyetliyse sizi köleleştirir kesin. Ama karşıdaki iyi niyetli bile olsa siz ona bağımlı bir şekilde davranmaya, ona göre hareket etmeye başlarsınız. Bu da hareketlerinizi, içtenliğinizi etkiler. Sık borçlanmak Tanrı'ya olan güvenin azalmasına neden olur. Çünkü genelde rızkımızı sağlayan Tanrı'dır. O bize veriyor. Tanrı'ya güvenmiyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuz. Veya çalışmıyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuzdur. Bundan dolayı eğer Tanrı'ya güveniyorsan zaten işinle kazandığın parayla hem geçinebilirsin hem de onu nasıl idare edeceğini düşünmen lazım.
0: Bu aslında ilginç bir nokta. Biraz üstünde duralım istedim şu an. Tanrı'ya güven konusunda. Yani bir insan çok sık borç aldığında Tanrı'ya güvenmemiş mi oluyor kendi yaşamı için? Yani Tanrı aslında tabii ki bereketleyen bir Tanrı'dır. Bütün yaşamımızda etkin bir Tanrı'dır. Aslında buna güvenmemiş mi oluyor?
1: Tabii ki. Bakın ölümcül şeyleri saymıyorum. Yani hayatınızla ilgili. Mesela çocuğunuz hastalandı, kredi çektiniz. Veya birisinden borç aldınız. Ödemekte zorlandınız. Bunu konuşabiliriz. Veya işte gerçekten evinizde alacak ekmeğiniz yoktur. Eskiden komşuluk öyleydi. Giderdiniz komşunuzdan 1 lira 2 lira alırdınız. Giderdiniz bir ekmek alırdınız. Sonra bir geri verirdiniz. Bakkallar da o şekilde işliyorlardı. Ancak bunu sürekli yapmak veya alışkanlık haline getirmek bir yerden sonra Tanrı'ya ya ben seninle ne işim olur? Ben zaten komşum var demek gibidir. Veya işte işim Tanrı'ya mı kaldı? Hep söylüyorlar ya demek gibidir. Ancak paramızı idare edemiyor isek, çünkü biz bu paranın aynı zamanda kahyalarıyız. Tanrı bu paranın başında bizi onu nasıl kullanacağımızı anlayalım diye koydu ve onu nasıl idare edebileceğimizi düşünmek için koydu. Eğer ki bir kişi kazandığından çok harcamaya başlıyorsa bu onun şehvetinin ya da arzularının bir ürünüdür değil mi? Çok lüks yaşamak istiyorsunuz, çok iyi yaşamak istiyorsunuz, çok iyi bir hayat, daha iyi bir hayat sürmek istiyorsunuz, daha şatafatlı bir hayat sürmek istiyorsunuz. Ancak yorganınız da ayağınız da belli. O yüzden bunun neye yol açıyor? Onu düşünmek lazım. İçimdeki istek mi bu? Yani borç almak isteğimden kaynaklı mı yoksa ihtiyaçlarımdan kaynaklı mı? İhtiyaçlarımdan kaynaklıysa ayağımı yorganıma göre uzatırım ama yılda bir kere ya da iki kere ihtiyaçlarım yüzünden yetişemiyorsam birisinden borç alırım. Sık sık borç almak bir alışkanlıktır ve kötü bir alışkanlıktır aslında.
0: Evet, aslında o zaman borç almak tabii ki çok zor durumlarda mümkün, yani alabiliriz. Ama aldığımızda aslında gerçekten bir an önce ödemeye çalışmak lazım bu konuda. Çok rahat da hani davranmamak lazım. Çünkü karşı tarafı da düşünmek lazım. Yani borç verdiği için pişman etmeyelim karşı tarafı da. Ya da onun yüreğinde de bir şey oluşmasın. Evet. Aynı zamanda kendi yaşamımız için de neden insanların gözünde iyi bir tanıklık vermeyelim? Çünkü Tanrı'ya ait insanlarız. Evet, zor durumda kaldığımızı alalım ama bunu da karşı tarafı üzmeden ve bir an önce yapmaya çalışalım gibi anlıyorum şu an.
1: Evet, borç yiğidin kamçısıdır. Tam bir Hristiyan atasözü. Kesinlikle bizim uyumamamız lazım. Yani borcumuz ödeyinceye kadar bizim gözümüzü açık tutmamız lazım. O yüzden bir Hristiyan borç aldığında zorunlu olabilir. Kesinlikle her zaman borç almak bir hastalıktır. Ama bir Hristiyan borç aldığında kesinlikle onu ödeyene kadar rahat olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, peki bizden borç isteyen kişilere borç vermeli miyiz? Çünkü Matta 5.42 ya da bu konuda dikkatli olmamız gereken noktalar var. Ayette de işte Matta 5.42'de de var. Bu konuda ne yapmalıyız? Yaklaşımımız ne olmalı?
1: Değerli kardeşim, kutsal kitap diyor ki parasını bir başkasını kazanmak için kullanan maddiyatını insan aptalca bir şey yapmış olmaz. Akıllıca bir şey yapmış olur. Eğer insanları kazanmak istiyorsak onlara bir şeyleri vermekten çekinmemeliyiz. Dediğim gibi Matta 5.42'de diyor işte senden bir şey dileyene ver. Senden ödünç isteyeni geri çevirme. Demek ki birisine bir şey vermek kötü değildir. Yani evimizdeki bir eşyamızı ya da bir hediye vermek kötü değildir. Ancak veremeyeceğimiz bir parayı vermek kötüdür. Çünkü bu para sadece sizin için değil, aileniz için de geliyor size. Tanrı rızkınızı ailenizi geçindirmek için de veriyor. Şimdi ailenizin boğazınızdan kestiğiniz bir parayı bir başkası için kullanıyorsanız ve o adam da tutup bunu kendi emelleri, kötü emelleri için kullanıyorsa, yani bu yanlıştır. Bu hikmetsizce bir karardır. O yüzden verebileceğiniz borç ödenmese bile sizi ve ailenizi rahatsız etmeyecek bir şey olsun. Cebinizden çıkartın, verin parayı ve şunu söyleyin: geri istemiyorum. Sen yeter ki rahat et. Ama hepsini veremem. Şu hikmetsizdir: bütün parayı vermeye çalışıp sen borç içine düşersen, ki ben yaptım bir kere onu. O hikmetsiz evliliğimin ilk yıllarında bir arkadaşım, gel kefil ol kredi çek dedi bana. Ona kefil olarak kredi çektim. Krediyi ben ödedim. Ve ailemle gerçekten yani evliliğimin ilk yıllarında eşimle aram bozuldu. O adam da hayatına devam etti. Şimdi birisine yardım ediyor olmanız bunu akılsızca yapacağınız anlamına gelmemesi lazım. Hikmetli ve duyarlı olmak iyidir. Ancak bunu akıllıca bir şekilde yapmak daha iyidir. Vicdanlı ve dikkatli davranmak gerekiyor. Aklımızı ve ruhumuzu kullanmamız lazım. Bu borç isteyen kişinin gerçekten ihtiyacı var mı?
0: Evet, yani hem gerçekten ihtiyacı var mı ona bakmak gerekiyor. Hem de kendi gücümüzü aşan bir şekilde de bunu yapmamak lazım.
1: Gerekiyor, aynen.
0: Çünkü bazen insanlar hayır diyemiyor. Bazen de karşı tarafın, yani gözünde iyi olmak da istiyor. İnsanların gözünde iyi olmak da istiyor. Ve düşüncesizce, evet, bazen fazlasını, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. O zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gerçekten ihtiyaç içindeyse ve yardım edebiliyorsak, elimizden geliyorsa da o zaman borç vermek gerekiyor. Aynen. Zaten vermemiz gerektiğini de söylüyor kutsal kitaba baktığımızda da.
1: Yani geri ödeyebilecek durumdan bakmak lazım. Kardeşim, geri ödeyemeyecek birisine borç vermek onu zindana koymaktır. Kendi kölemiz olarak zindana koymaktır. Bakın, siz belki borcunuzu istemeyebilirsiniz ama o borcunu vermek için kendini sorumlu hissedecektir. Belki bu adam bir daha sizinle iletişime de geçmez, borcunu veremediği için. Şimdi siz geri ödeyemeyeceği bir şeyi bir insana verirseniz insanı töhmet altında bırakıyorsunuz. Çünkü geri ödemesini istiyormuş gibi bir anlayışla karşılaşır kişi. Siz söyleseniz de, ya ben ödemeni istemiyorum deseniz bile, o adamın geri ödemeyeceğini bildiğiniz borcu kendisine vermek onu bir kutunun içerisine koymakla eşdeğer. Siz yüreğiniz rahat olabilir ama o adamın yüreği rahat olmayacak. Bunu da düşünmek gerekiyor. Borç vermek bizi zor durumda bırakacak mı? Onu da anlamamız lazım. Yani cebimizde paramız yok. Eşimizle sürekli para yüzünden kavga ediyoruz. O adam aldı parayı gitti. Gerçekten bu evliliğe çok büyük bir darbedir. Bakın, evliliğin özellikle ilk yıllarında maddi sorunlar evliliği yıkabilecek kadar büyük kartoplar oluşturabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Ve zaten aslında Tanrı'nın bereketleri altında yaşıyoruz ve Tanrı aslında bizim elimizdeki her şeyi Tanrı sağlıyor ve onu da iyi yönetmek lazım. Evet. İyi değerlendirmek lazım. Bu konu gerçekten önemli. Aslında şimdi bir ara verelim istiyorum. Bu borç konusunu konuştuk. İkinci yarıda da aslında biraz faiz konusuna girmek istiyorum. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün borç, borç verme ve faiz konularını konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde borç vermek üzerine ve borç almak üzerine konuştuk aslında. Çünkü bazen hayatımızın içerisinde borç almamız gereken durumlar oluyor. Ama aslında mümkün mertebe almamak gerektiğini konuştuk. Çünkü bir şekilde borç aldığımızda borç verenin kölesi olduğumuzdan bahsettik ayetle birlikte. Aynı zamanda bazı sıkıntılar da yaşıyoruz tabii ki borç aldığımızda. Tabii ki çok zor durumdaysak almak gerektiğinden bahsettik. Ama hani keyfi olarak almak ya da bunu kullanmanın iyi bir şey olmadığını. Aynı zamanda borç verensek eğer dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsettik. Şimdi aslında biraz faiz konusundan bahsedeceğiz. Faiz konusu çok merak edilen bir konu. Paramızı faize koymalı mıyız ya da faiz ile bir şey almalı mıyız? Kutsal kitap bu konuda bize ne söylüyor İlyas Bey?
5: Değerli kardeşim, şimdi faiz nedir? Faiz bir parayı arttırmak için, kar elde etmek için paranın olurundan fazlasını karşıdan almaktır. Bu haksız kazanç elde edilebilir bu aracılıkla. Buna tefecilik de diyebilirsiniz. Yani birisine para verirsiniz ve dersiniz ki o parayı bana ödeyeceğin zaman bunu işte faiziyle ödeyeceksin.
4: Evet, fazlasıyla ödemek gerekiyor.
5: Aynen. Ve bunu meslek haline getirirseniz buna tefecilik diyorlar. Değil mi? Ve tefecilik suçtur. Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü çıkış 22. bölümde diyor ki halkımdan fakir birine borç para verirsen ona faizle para verme. Leviler 25. bölümde de aynı şeyi söylüyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Faizle alakalı. O zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Biz karşıdakine para veriyorsak ve bu ev halkındansa faiz konusunda hangi yürek tutumuyla bunu veriyoruz? Leviler 25. bölümün 36. ayetinden okuyacağım. Şöyle söylüyor. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Hı hı. Demek ki biz o kişi hayatını devam ettirebilmesi için ondan haksız kazanç elde etmek istemiyoruz. Derdimiz onu yere çalmak, daha fazla para almak, onu daha da fakirleştirmek değil. Onu yaşatmak. Bu yüzden özellikle ev halkına, özellikle kilise içerisindeki ev halkına faiz yanlıştır. Ancak birisine size ödeyebileceği bir borcu verdikten sonra kayıplarınızı karşılaması için ondan paranın daha fazlasını istemenizde problem yoktur. Mesela kişiye bir borç verdiniz, işte dövizle borç verdiniz ya da altınla, geri aldığınızda onun değeri düşmüş ya da yükselmiş olur. Yükseldiyse değeri, o değer üzerinden düşünerek, çok da kişiyi karşıdakini öldürmeden o değer üzerinden paranızın değerini ya da olurunu isteyebilirsiniz. Bu tefecilik değil, bu zararı karşılamaktır. Yani mesela daha önce kilisemizde yaşadığımız bir olaydı. Kardeşimize bir borç verdik ve kendisine dedi ki bu borcu geri ödemek zorunda değilsin. Çok cüzi bir miktardı. Merhamet hizmetimizden bir parçaydı. Ama kardeş dedi ki ben başkasına merhamet göstermek istiyorum. Ve bize vereceği parayla başka bir kardeşe yardım etti. Ve fazlasıyla yardım etti. O yüzden biz kardeşten faiz mi almış olduk? Yok, ama o gönülden başkasını bereketlemiş oldu. Şimdi kazancımızla veya edindiğimiz parayla bir başkasını bereketleyebiliyorsak bu Tanrı gözünde iyidir. Ancak birisini yere çalmak, gerçekten onu daha da fakirleştirmek veya kötülük yapmak amacıyla ya da daha fazla kar elde etmek amacıyla karşıdakine faiz veriyorsak işte tefeciliğe giriyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Burada amaç çok önemli o zaman.
5: Yürek tutumu ve amaç ve niyet çok önemli.
4: Peki bankaya yatırıp o faiz alabilir miyiz? Ya da paramızı faize koyabilir miyiz? Bunlarla tabii ilgili ki bir sıkıntı var mı? Bunlarla yani ilgili kredi çekebilir miyiz mesela, bir şey, ev almak istiyoruz, araba almak istiyoruz?
5: İşte onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani bankaya faizle para yatırmak, faizini almak bir problem değildir. Neden bir problem olsun? Bu bize verilmiş bir haktır. Özgürce bunu yapabiliriz. Banka bunu bize sağlıyor. Ortada kimseye bir kötülüğümüz dokunmuyor. Kimseyi fakirleştirmiyoruz. Kimseye bir zarar vermiyoruz. Ancak faizde paramızı değerlendiriyoruz. Unutmayın, kutsal kitapta talant örneği var. İsa Mesih'in verdiği talant örneği. O talant örneğinde de talantı veren kişi, hizmetkarlarına dağıtan kişi, kahyalarına dağıtan kişi kar amacı güder. Talantı arttıran, ya burada bahsedilen imandır, para değildir. Ancak talantı arttıran kişiyi över. Birken beş yapan kişiyi, beşken on yapan kişiyi över. Biz de paramızı değerlendirirken onu iyi bir şekilde değerlendirmek, faizle değerlendirmek, para severlilikle değil ama gerçekten kullanmak için değerlendirmek kötü bir şey değildir. Ya da kredi çekmek. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Bunu geri ödeyebileceğimizin üstünde yapabilerek, yapabilecek şekilde yapmıyoruz. Bunu eğer ki ödeyebileceksen kendine hesaplarsın ve kendine sahip çıkarak bunu yaparsın. Çünkü bu para kahya olarak bize teslim edildi. Tanrı rızkımızı biz uygun bir şekilde kullanalım ve kendimize kötülük yapalım, uygun bir şekilde kullanalım diye gönderdi. Kendimize kötülük yapalım diye göndermedi. O yüzden nasıl yapıyorsak iyiyi ve doğruyu yerine getirebilecek şekilde yapmamız gerekiyor. Para kullanımında en büyük anlayış zenginleşmek değildir. Ya da fakirleşmek de değildir. Para sevgisiyle yapmamalıyız hiçbir şeyi.
4: Evet. Peki faiz ya da borç alma, verme konusunda bizi ruhsal olarak etkileyen durumlar var mı? Yani bizi ruhsal olarak nasıl etkiliyor bu durumlar?
5: Şimdi bir kere sizi Tanrı'ya değil paraya bağımlı yapabilir. Borç vermek veya faiz. Bu para severlilikle alakalıdır. Mesela sürekli kredi çekmek veya para kazanma hırsı iman hayatınızı zayıflatabilir. Çünkü Tanrı'ya güvenerek yaşıyoruz. İmanla yaşıyoruz. O gönderiyor rızkımızı. Ona söylüyoruz. Ondan rica ediyoruz. Ancak ben sürekli para kazanacağım derseniz kilise hayatınız sekteye uğruyor. Dua hayatınız sekteye uğruyor. Çünkü işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bir sürü insan ibadet zamanları şeylerini açıyor, dükkanlarını açıyor. Dinlenmiyorlar. Hiç şabat yok hayatlarında. Sürekli para kazanmak, para kazanmak. Ama bir bereket de yok hayatlarında. Bir zenginlik de yok hayatlarında. Ya da o parayı uygun bir şekilde yemek de yok hayatlarında. Sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Zengin oluyorlar. Ama paraya mutlu bir şekilde dokunamıyorlar. O yüzden zengin olmak ile mutluluk arasında bir bağlantı, kolay bir bağlantı yok. Faiz üzerinden haksız kazanç sağlamak ahlaki bozulmaya yol açabilir.
4: Evet.
5: Değil mi? Ahlaki olarak düşünen bir insan faizle sürekli borç vermez. Bu tefeciliğe giriyor. Eninde sonunda kişiden bu borcu almak da var, değil mi? Yani veren insan bu borcu beklemeden karşıdakine veriyorsa ne âlâ. Ama beklemeden veriyorsa o zaman karşıdakinden bunu almak için ya zor kullanacak, ya ondan nefret edecek, ya karşıdakinin yüreğini de öldürecek veya kiliseden uzaklaşacak. O zaman yürek tutumumuz değişmeye ve Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Bu konularda ruhsal dengeyi korumak için dua, vicdani anlayış ve aslında topluluk görüşüne ihtiyaç var. Yani gidin etrafınıza sorun. Bunu yapmak etik midir? Uygun mudur? Bu adam gerçekten bunu ödeyebilir mi? Ya da buna ne kadar verebilirim ki hem onu öldürmeden ruhsal açıdan hem de ben ölmeden bunun bir bereket olmasına neden olabileyim. Parayla yaptığımız her şeyde bunu göz önünde bulundurmamız lazım.
4: Evet, aslında bazen de şöyle durumların oluştuğunu fark ediyorum ben. İnsan elindeki parayı düzgün bir şekilde kullanmıyor ya da gereksiz bir şekilde harcıyor. Sonrasında Tanrı'yı suçlamaya başlıyor. Yani Tanrı bana yardım etmiyor, neden ben bu durumdayım, neden bu durumdan çıkmama yardım etmiyor gibi düşünüyoruz. Ama dönüp baktığımızda aslında biz gerçekten parayı düzgün kullanmıyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz. Yine de Tanrı'yı suçlamayı deniyoruz burada ya da bunun için yani böyle bir durum oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Daha önce konuşurken sana bahsetmiştim. Çocuklarımızdan öğreniyoruz. Şimdi Tanrı da bize harçlık veriyor. Değil mi? Bu kullandığımız para harçlanmamız için, hayatımızı devam ettirmemiz için. Biz de paranın kahyasıyız. Yani parayı kullanmamız için bize verdiğinde bu parayı nasıl kullanacağımızın sorumluluğu da bize aittir. Şimdi ben çocuklarıma Bazen para veriyorum. Harçlık veriyorum. Yani haftalık harçlıklarını veriyorum. Mesela benim küçüğüm, küçük oğlum parayı biriktiriyor. Ve kendisine ihtiyaçlarını alıyor parayla. Hatta beni zorunlu tutuyor. Baba diyor, parayı biriktirdim. Sen de üzerine koyacağını söyledin. O parayla bana ihtiyacımı alacaksın. Ve ben de gidip alıyorum. Çünkü ona söz verdim. Parayı düzgün kullanırsa ben de ona yardım edeceğim. Ve o şekilde kullanacak. Ama büyük oğlum sürekli o parayı harcıyor. Verdiğim parayı harcıyor. Sonra bana geliyor. Diyor, hiç bana yardım etmiyorsun. Hep kardeşime yardım ediyorsun. Hep kardeşimi destekliyorsun. Hiç bana yardım etmiyorsun. Ancak ikisi arasındaki o fark şu anda insanlar arasında da var. Tanrı parayı iyi kullanan kişiye, düzgün kullanan kişiye yağdırıyor. Bereketliyor onu. Onun kahyalını iyi yapan kişiye, ihtiyacı olan ve bunu düzgün kullanabilecek kişiye veriyor. Ama Tanrı içkiye, kumara, kötü alışkanlıklara düşmüş, gerçekten bunu kötü bir şekilde kullanan kişiyi bizim anladığımız gibi bereketlemiyor. İnsanlar doğal olmayan yollardan zengin olabilirler. Bu Tanrı'nın elinden çıkmış bir zenginlik olmayabilir. Doğal zenginlik gerçekten insanın elindeki parayla mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve onu nasıl kullandığını bilerek sorumlu yaşadığı bir zenginliktir. Tanrı neden sorumlu olsun ki? Parayı veren kendisi, sorumlu olan biziz. Ondan sonra Tanrı'yı suçluyoruz, büyük oğlum gibi. O yüzden babalığın güzel tarafı da o. Tanrı'yı anlayabiliyorum. Büyük oğluma parayı verdiğimde diyorum ki, yani bunu zaten harcayacaksın ve sorumsuz bir şekilde harcayacaksın. O yüzden senin harçlığını arttırmıyorum. Küçük oğluma da diyorum ki, bak sen parayı çok güzel harcıyorsun. Eğer biriktirirsen ben de seni destekleyeceğim. Büyük oğlum şunu öğrendi. Eğer parayı düzgün harcarsa ben onu desteklerim. Tanrı'ya olan yüreğimiz de bu şekilde olmalı. Biz bu paranın kahyasıyız. Uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. Sorumlu bir şekilde hareket etmemiz lazım ki Tanrı bize daha fazlasını, daha iyisini kullanacağımız için versin. Bir kişiye Tanrı silah alması için, başkasını öldürmesi için para sağlar mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hayır. Tanrı insanlara da yardım edebilecek ve bizim yüreğimizi değiştirebilecek parayı veriyor. Bakın, aldığımız para başkasına iyilik yapmak için kullanıyorsak, başkasının yüreğini değiştirebiliyorsak ve kendi yüreğimizi değiştirebiliyorsak bir işe yaramış demektir. Para bir enstrümandır. Para amacın kendisi olabilir mi? Tanrı'da çok para var. Tanrı parasız mıdır?
4: Her şeyin sahibi.
5: Her şeye sahip olan birisine ne verebilirsiniz ki? Tanrı bunun bizi değiştirmek için kullanılan bir enstrüman olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden parayı kullanmak bizim hayatımızda değişikliklere yol açıyorsa, bizi daha iyi birisi yapıyorsa ve başkasını da bereketliyorsa gerçekten iyi bir kahyasınız. Ama bereketlemiyorsa gerçekten o parayı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bazen de sıkıntı parayı ve hayatımızı nasıl kullanacağımızı göstermek için iyi bir enstrüman olabiliyor.
4: Evet. Tabii ki para bizim aslında yürek durumumuzu etkileyen bir şey ve ruhsal olarak da bizi etkiliyor. Eğer gerçekten parayı iyi yönetemiyorsak, borç alıyorsak ya da işte düşüncesizce borç veriyorsak bir şekilde ya da sadece para odaklıysak, işte ondan hep böyle bir kar elde edeyim, karşı tarafı düşünmeden ezerek bile bunu yapmaya düşünüyorsak, evet, bunlar aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran, Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler olduğu için bizi ruhsal olarak da etkiliyor diyebiliriz. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama son olarak tabii ki maddi durumlar, ekonomik durumlar yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli ve önemli konularda. Yine de Tanrı para konusunda özellikle bize sunduğu bir bakış açısı var mı? Bunu sormak istiyorum zamanımızın sonuna gelirken. Hem de bir konuyu toparlamış oluruz. Nasıl bir bakış açısı sunuyor para için bize?
5: Değerli kardeşim, parayı sevmek suçtur. Tanrı'ya göre günahtır da. Parayı sevmek Tanrı'yı sevmemektir. Çünkü güven ikisinden geliyor. Ya paraya güvenirsiniz, paranıza, ya Tanrınıza güvenirsiniz. Ve zenginleşmeye çalışmak Tanrı'ya güvenmemektir. Kutsal kitap zenginler konusunda, zenginleşme konusunda çok acayip ayrıntılara sahip. Yani zengin birisi için söylenen sözler, yargı çok önemli. Yakup da kendisi söylüyor. Ey zenginler diye sesleniyor zenginlere. Bundan dolayı bizim zenginleşmek gibi bir gayemiz yoktur. Böyle bir müjdemiz de, böyle bir amacımız da yoktur. Parayı sevmek Tanrı'ya karşı günah işlemek demektir. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı sağlayacaktır. Yahve İre'dir. Ve paramızı dürüst yollarla elde etmeliyiz. Para severlik bazen yollarımızı değiştirmemize, gri yollara girmemize ve o yollardan para kazanmamıza neden olabilir. Paramızı paylaşmalıyız. Aslında borç vermek yerine yardım etmeliyiz. Yani ondalıklarımızla ve elimizdeki parayla, yani artırabildiğimiz, gerçekten harcayabildiğimiz parayla başkalarına yardım etmeliyiz. Borç bağlar. Yardım özgür bırakır. O yüzden yardım konusunda elimizi açık tutmalı, paylaşmalıyız. Cömert, yardımsever ve adil olmalıyız kullandığımız parayla. Parayı sevmekten çok, bunu Tanrı'nın iyiliği için ne kadar kullandığınıza bağlı. Paranızı Tanrı'nın iyiliği için ne kadar harcadığınıza bağlı. Çünkü parayı sağlayan ve onu harcamanızı isteyen Tanrı'nın kendisidir.
4: Evet, aslında zengin olmak kötü bir şey değil anladığım kadarıyla, ama para sevgisi fazla olduğunda zenginleşmek için daha fazla çabalıyoruz ve kötü yolları da seçebiliyoruz bunun evet. için. Çünkü çok fazla parayı seversen nereden geleceği ya da hangi yolla geleceğinin bir önemi kalmıyor. Aynen. Yeter ki para olsun diyoruz. Aynen. Yoksa gerçekten kendi emeğiyle çalışan, üreten, uğraşan insanın zenginleşmesinde herhangi bir kötü bir durum yok anladığım kadarıyla.
5: Yoktur. Ya mesela bir insanla tanıştım. Gerçekten beni evinde misafir etti. Koskocaman büyük bir malikanede kalıyordu kendisi. Kendisi zenginleşmiş. Ama kilisenin içerisinde insanlara yardım etmiş aynı zamanda. Bir sürü kişi var ki iş yerinde çalışıyor. Ve müthiş bir patron. Yani herkes tarafından sevilen birisi. Böyle zenginleşebiliyorsa insanlar, Rabbe izzet olsun, zenginleşsinler. Ama zenginleşip ya ben artık kiliseye gelmiyorum, bundan sonra Tanrı'yı da tanımıyorum, hayatımı bundan sonra parayı kazanmak için sürdüreceğim diyen birisinin Tanrı'dan uzaklaşarak zenginleşmesi, işte bu Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü para severlik için içine girmiştir.
4: Evet, çok keyifli bir sohbet oldu ve biz aslında öğrendik bankaya faiz yatırmanın ya da faiz almanın kötü bir şey olmadığını, ama başkalarından, yani kardeşlerimizden, sevdiklerimizden aslında faiz almamamız gerektiğini ya da bununla ilgili başkalarını ezerek bunu yapmamamız gerektiğini öğrendik. Mümkünse borç almamak ve vermemek gerektiğini de öğrendik. Yani çok tabii ki sıkıntıda değilsek ya da karşımızdaki çok sıkıntıda değilse, ama elimizden geldiğince yardımcı olmak, insanlara yardım etmenin de güzel olduğunu konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İlyas Bey.
5: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Küçük bir şey eklemek istiyorum.
4: Tabii
5: ben.
4: Ki buyurun.
5: Yani bu konuştuğumuz konular Hristiyan ahlakına göre konular. Kiliselerin benimsediği, Hristiyanların benimsediği konular.
4: Evet.
5: Ve bunların çoğu gri bölgelerde yer alıyor. Yani konuşurken, aslında İncil üzerinden konuşurken bazı yerler gri yerlerde, bölgelerde kalabilir. Yüreğinize sığmayan, gerçekten düşündüğünüz ama anlamakta zorlandığınız şeyleri kiliselere, yani işte buradan iletişim adreslerini verdiniz. İletişim adreslerinden sorarak
4: evet.
5: ve kiliselere giderek öğrenebilirsiniz. Gelin konuşalım ve bu gri bölgeleri nasıl açıkladığımızı, İncil'e göre hangi Hristiyan ahlakına göre açıkladığımızı oradan öğrenin. Çünkü bizi başka bir yerden dinleyince bu gri bölgelerde verdiğimiz kararları kötü olarak görebilirsiniz. Aslında içerisinde tanrısal bir hikmet yatıyor. Kiliselerimizde sizinle bunu oturup konuşabiliriz. Veya sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda bir sorun yaşıyorsanız eğer, ya da sormak istediğiniz şeyler varsa, size en yakın Protestan kilisesine giderseniz eğer size yardımcı olacaklardır. Kutsal kitapta aslında ayetleri de göstererek, örnekleri de göstererek size açıklama yapacaklardır. Rahatlıkla gidebilirsiniz, çekinmeden. Her zaman kapıları size açık olacak kiliselerin ve yardımcı olmak isteyecek insanlar var oralarda. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey tekrar. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
5: Esenlikler efendim, iyi günler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına katkılarını ve kavramlara olan katkılarını, mimarlık gibi, sanat gibi, müzik gibi, devlet yönetimi gibi ya da eğitim gibi konulara olan katkılarını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında siyasi ve devlet yönetimi olacak. Eğer henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Belki ilk noktada devletlerin nasıl ortaya çıktığından kısaca bahsetmek gerekiyor. Tabii ki insanların aslında Mezopotamya ve Nil kıyı

0: gibi sulak alanlarda toplanmaya başladıklarını görüyoruz bir noktada. Aslında insanların toplanma, bir araya gelme ihtiyacının temelinde yatan şeyin de temelde güvenlik gibi ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Çünkü tırnak içerisinde orman kanunları gibi bir sistem içerisinde belki o dönem insanlar yaşıyorlar ve güvenlik sağlayacakları bir nokta yok. Yani herkes herkesi çok rahat öldürebiliyor, belki elindeki malı çalabiliyor ve bunu yargılayacak bir sistem yok, bir düzen yok ortada. Haliyle insanlar bir noktada bir araya gelme ve devletleşme gibi bir yapıya gittiklerini görüyoruz burada. Devlet yapısını oluşturan temel kavramın aslında özel mülkiyetin korunması olduğunu temelinde görüyoruz. Çünkü bir insan belki bir ev inşa ediyor, daha güçlü olan gelip onu ele geçirebiliyor o dönemde. Haliyle özel mülkiyet gibi kavramların korunmasıyla alakalı noktalarda ve en temelde insanın güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması noktasında da devletlerin kurulma fikrinin ortaya atıldığını görüyoruz. Öyle ki insanlar aslında bir takım hak ve özgürlüklerinden feragat ederek, yani orman kanunları içerisinde aslında herhangi bir kısıtlayıcı unsurları yoktu. Kendilerine göre sınırsız bir özgürlük anlayışları vardı ama bu ihtiyaçların karşılanması için bir takım hak ve özgürlüklerden bir araya getirerek kendilerini bir otoriteye aslında bağlamaya arzu duyduklarını görüyoruz ve buradan bir devlet anlayışı ortaya çıkıyor. Kavramsal olarak da Mezopotamya'dan ve Nil gibi kıyılardaki o sulak alanlarda toplanmaya başlamalarından bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki farklı konuları var ama çok tarihsel boyutlarda kendimizi sıkmayalım. Göksel, direkt ben konuya girmek istiyorum aslında. Hristiyanlığın devlet yönetimi ve siyaset konusunda etkileri var mıdır? Öğretileri var mıdır?
1: Evet Aydın, yani sen biraz devlete neden ihtiyaç duyulduğundan bahsettin. Kısaca diyebiliriz ki devlet insandan oluşur ve insanın farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır.
0: Evet.
1: Kiliseye baktığımızda kilise de insanın bir takım ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır. Bu bağlamda birbiriyle etkileşim içerisindeler. Hristiyanlık temelinde baktığımızda kutsal kitap bu konuda nettir. Yani yönetimlere bağlı olmak ve saygı duyulması gerektiğini söyler. Özellikle Romalılar 13'te bunu okuyoruz. Sadece yönetimlere bağlı olmak ve saygı duymaktan değil, daha özelinde vergi ödemenin öneminden de bahsedildiğini görüyoruz. Mesela 6. ayette bunu söylüyor gene Romalılar 13:6'da ve 7. ayette bunun devamında da şunu söylüyor: herkese hakkını verin, vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana ise onur verin diyor. Ve üstelik bunu nasıl bir dönemde söylüyor Paulus, nasıl bir yönetim anlayışında söylüyor? Hristiyanlara birçok baskı uygulayan, onları acımasızca katleden bir imparatorluğun, Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altındaki Hristiyanlara bunu söylüyor. Bu anlamda baktığımızda Hristiyanlık her ne kadar kendi yapısı itibariyle bir siyasi program olmasa da devlet ve politikanın rolü hakkında bize belli bir düşünme şekli veriyor. Ve bu konudan bahsederken de Hristiyanlığın devlet algısına olan etkisinden bahsetmek gerekir. Ve bunları da temel olarak üç başlık altında ele alabiliriz.
0: Evet, belki bu noktada başlıklara geçmeden önce şunu hatırlatmak önemli olabilir. Göksel, çünkü Hristiyanlığın siyasi bir program olmadığından sen bahsettin zaten. Ruhsal yaşantımız ile ilgilidir Hristiyanlık. Kutsal kitap ruhsal yaşantımız ile ilgilidir. Bu konuda bizi yönlendiriyor. Ancak bu dünyadaki yaşayışımızı umursamadığı ve yönetimler hakkında hiçbir şey söylemediği anlamına da gelmiyor bu. Ve bu program içerisinde bir açıdan konuşacağız, belki bu başlıkları ele alacağız. Ama tek bir Hristiyan yönetim modeli de yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Belki Hristiyanlar da kendi içerisinde çeşitli siyasi pozisyonlara sahip olabilirler ve birçok konuda siyasi anlamda anlaşmazlığa da düşebilirler. O yüzden tek bir bakış açısını belki yansıtmış gibi olmayalım bugün, ama genel olarak Hristiyanlığın sağladığı şeyin siyaset ve hükümet hakkında nasıl düşünüleceğine dair bir temel olan ve çoğunlukla siyasetin başarabileceklerinin sınırları hakkında bir yönelime bizi götürdüğünü görüyoruz. O yüzden bugün biraz daha bu algılar hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, seni dinliyoruz Göksel.
1: Şöyle üç nokta noktadan bahsetmek gerektiğini söylemiştik. Hı hı. Aydın, ilk nokta yöneticilere olan yaklaşımla ilgili. Çünkü özellikle Hristiyanlığın var olmaya başladığı zamanda ve ondan öncesinde de diğer inançlara baktığımız zaman her zaman devlete, yönetime, erkine karşı bir kutsiyet atfedildiğini görüyoruz. Yani işte Firavun mesela aynı zamanda tanrıdır. İşte evet. Roma İmparatorluğundaki imparatorların aynı zamanda tanrısal bir takım yönleri vardır. Ve bu açıdan baktığımızda Hristiyan bir yönetimin ilk unsuru şu olabilir. Devlet varlığı itibariyle kutsal değildir. Hı-hı. Aslında sınırlı bir devlet fikrini görüyoruz ve bu direkt olarak Hristiyan geleneğiyle de ilişkilidir. Mesela biraz önce bahsettim devlete, yönetimlere bağlı olmak, saygı duymanın ne kadar Hı-hı. önemli olduğundan. Ama bu her zaman geçerli bir ilke midir? Bunun istisna olduğu durumları da görüyoruz. Ne açıdan görüyoruz? Eğer bağlı olduğumuz yönetim bize kutsal kitaba aykırı olan bir şeyi bizden yapmamızı istiyorsa, o zaman biz bu iki seçenek arasında Tanrı'yı mı seçeceğiz yoksa yöneticilerin istediğini mi seçeceğiz? Ki elbette imanlılar Tanrı'nın buradaki buyruğunu, devletin buyruğunun önüne koymaktalar. Kutsal kitapta bununla ilgili ilginç bir örnek var. Elçilerin İşleri bölümünden okumak istiyorum birkaç ayet. Öncesinde biraz konuyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. İsa'nın dirilip göğe yükselmesinden sonra elçiler Yeruşalim'de ve diğer bölgelerde müjdeyi yayıyorlar. Ve bu konudan rahatsız olan Yahudi din önderleri bir kurul topluyorlar ve bu İsa'nın öğrencilerini bir araya getiriyorlar. Diyorlar ki siz niye müjdeyi yayıyorsunuz? Siz niye İsa'dan bahsediyorsunuz? Ve şöyle okuyoruz. Elçilerin İşleri 4. bölüm 16'dan itibaren okuyorum. Diyorlar ki bu adamları ne yapacağız? Yeruşalim'de yaşayan herkese bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için bu kişileri tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Buradaki yaklaşım, eğer biz bu kişileri tehdit edersek ve yapmamaları gerektiğini söylersek, belki birkaç tane de o dönemdeki kanundan belki bir şeyler söyleyeceklerdi. O zaman siz bunu yapmayın, kimseye İsa'nın adından söz etmeyin, müjdeyi yaymayın. Ve böylece diyor ayetin devamında, onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık veriyorlar. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Çünkü biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Burada bir anlamda bir başkaldırı görüyor muyuz? Evet. Ama yönetimin inisiyatifine, yönetimin erklerine karşı değil, fakat kutsal kitaba çelişen her noktada bizler imanlar olarak, Hristiyanlar olarak Tanrı'nın sözünü referans alıyoruz. Bunun çelişmediği her durumda ise kutsal kitap bize yöneticilere bağımlı olmamız gerektiğini, kanunlara bağımlı olmamız gerektiğini, vergi ödeme konusunda hassas olmamız gerektiğini açıkça belirtiyor.
0: Evet, ilginç bir nokta söyledin aslında. O dönemde tabii ki Roma'da ve Mısır'da da aynı şekilde yöneticilere karşı olan yaklaşımın kutsal bir algıda olduğunu görüyoruz. Yani onları, yöneticileri kutsal olarak ve hatta Tanrı olarak gördüklerini görüyoruz. Mesela bir Efes'teki forumda bulunan bir yazıt var. Orada Roma İmparatoru Augustus'tan bahsederken İlah Augustus olarak yazmışlar. Ve aynı şekilde Rab ve Tanrı ünvanını alan Domitianus herkesin imparatorun dehasıyla şeklinde yemin etmelerini buyurmuştu. Yani kendisine bir tanrısal ünvana koyup kendi adını da kutsi bir konuma koyuyor. Tabii ki bu gibi zorlamalar, sen de biraz bahsettin, Yahudiler tarafından da Hristiyanlar tarafından da kabul edilemezdi o dönemde. Ve bununla alakalı bazı süreçleri görüyoruz. Sen bahsederken benim aklıma Eski Ahit'ten birkaç örnek de geldi. Daniel gibi örnekler de geldi.
1: Evet, yani güzel bir örnek. Daniel de o dönemde kralın çıkardığı bir buyruğa karşı geliyor ve bunun cezası olarak da aslan çukuruna atılıyor. Oradaki kural ama vergi ödemekle mi ilgili? Hayır. Bazı başka medeni hukukla mı ilgili? Hayır. Orada diyor ki kuralda herkes bu krala ibadet edecek ve o diyor ki hayır bunu yapamam çünkü inancım gereği ben sadece tek Rab olan Tanrı'nın önünde secde ederim ve ona ibadet ederim ve buna karşı geliyor. Tıpkı biraz önce bahsettiğim örnekte İsa'nın öğrencilerinin de İsa'dan bahsetmeyin dendiğinde verdiği karşılık gibi belli konular var ki imanımız gereği biz bu düşüncemizden, bu karakterimizden asla taviz vermiyoruz.
0: Evet. İlginç bir nokta gerçekten çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Sanki Hristiyanlık devlete sınırsız bir etki alanı sunuyormuş gibi algılıyorlar. Mesela programın ilerleyen bölümlerine değinmek istiyorum. Elçi Pavlus'un bahsettiği işte yöneticilerinize bağımlı olun gibi ilkeler sanki Hristiyanlığın devlet yönetimine olan katkısının sınırsız olduğunu ve devlete bir kapı açtığını gibi bir algıya bizi götürüyor. Ama sen bahsettin dedin ki böyle bir nokta yok aslında. Tam tersi Hristiyanlıkta daha sınırlı bir devlet algısı var. Bunun sebebi ne peki Göksel?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz. Hristiyanlık devleti kutsallaştırmıyor. Yani devlete baktığımızda devleti biraz şey gibi görüyoruz. Uzaklarda bir yerde kendi kendine bir oluşum. Oysa devlet dediğimiz yönetim aygıtı insanlardan oluşuyor, halktan oluşuyor. Buna çok farklı kutsi anlamlar yakıştırmıyor Hristiyanlık. Ve özellikle İsa'nın Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını ise Tanrı'ya verin dediği zaman... Buna baktığımızda bu ne kadar devrimci bir hareket, öyle değil mi? Öyle bir dönem için düşün ki Sezar aynı zamanda Tanrı'dır. Devlet eşittir işte Tanrı. Yöneticilerin hepsinin ilahi bir takım ne diyebiliriz belki kudretlere sahip olduğunu düşünüldüğü bir dönem. Ama İsa diyor ki Tanrı'nın yetkin olduğu bir takım alanlar var. Devletin kendi yetki alanları var ve bunları birbirine karıştırmamamız gerektiğini söylüyor ve bir anlamda belki laikliğe şu an bildiğimiz devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasına doğru giden yönün başlangıcını da İsa Mesih'in attığını görüyoruz.
0: O zaman bu noktada kısaca şeyi sormam gerekiyor. Sonrasında araya gitmemiz gerekecek ama o zaman Hristiyanlığın laikliğe bakış açısı nedir bu noktada? Onu nasıl sorabilirim?
1: Yani şunu söylemekte fayda var. Devletin insanların farklı ihtiyaçlarıyla ilgilendiğinden bahsettik. İşte barınma ihtiyacı, sosyal yardımlar, bir savaş anında ülkeyi savunma ihtiyacı gibi alanlar var. Ve bu ihtiyaçları karşılıyor devlet. Kilise veya Tanrı diyelim neyi önceliklendiriyor burada? Bizim ruhsal yaşamımız, Tanrı ile olan ilişkilerimiz ve etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi düzenliyor. Bunların birbiriyle paralel aynı gittiği noktalar da var ama birbirinden uzaklaştığı noktalar da var. Bu anlamda devlet yönetimi devletin temel işleriyle ilgileniyor ama kilise ise insanların daha çok ruhsal hayatlarıyla ve ruhsal zenginleşmeleriyle ilgileniyor. Bu ikisinin eğer bir arada tamamen birbiriyle aynıymış gibi düşündüğümüz noktada farklı sıkıntılar ve farklı kaygıların ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü burada ahlaki durumlar devreye giriyor, işte etik konular devreye giriyor. O yüzden bu ikisinin birlikte gitmesi tarihte gördüğümüz örneklerde çok da olumlu sonuçlanmadığını görüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik ve Hristiyanlığın Etkileri programında bu programda aslında devlet konusunu, devlet ve siyaset yönetimi konusunu ele almaya çalışıyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moğroğlu ile bu konuyu derinlemesine düşünmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Şimdi bizleri yaratılışa götürmek istiyorum. Çünkü Hristiyanlığın devlet yönetimine olan etkilerinin yaratılıştaki o vurguda yattığını görüyoruz. Bu algıdan ortaya çıkan aslında yapılar devlet yönetimi konusunda da etkili oluyorlar. Nedir bu aslında? Kutsal kitapta Tanrı'nın insanları kendi suretinde yarattığını görüyoruz. Yaratılış bölümünde bu birkaç kez tekrarlanıyor. Aslında kendi suretimizde insan yaratalım diye ifade ediyor ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye ifade ediliyor bu. Ve ona bir egemenlik hakkını, bir yetki verdiğini de görüyoruz. Tabii ki insanın Tanrı suretinde yaratılmış olması insana olan bakış açısını da etkiliyor. İnsanın daha değerli bir konuma yerleştirdiğini görüyoruz. Ve bununla beraber işte Musa döneminde başlayan o yasada insanın daha değerli noktalarda olduğunu hatırlıyoruz ve görüyoruz. Mesela Göksel, sanırsam Musa'nın yasaları ile diğer o bulunan çağdaki dönemdeki yasalar arasında bazı farklılıklar vardı bu konuda. Belki onlara bu noktada değinebiliriz.
1: Taydın, yani benzer diyelim, benzer yüzyıllarda çıkmış diğer yasalara baktığımızda, mesela Hammurabi kanunlarını dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Hammurabi kanunları neyi önceliklendiriyor? Hammurabi kanunları net bir şekilde malı önceliklendiriyor ve sosyal statüyü önceliklendiriyor. Bir köle ve bir sahibi arasındaki ilişkiden bahsederken, mesela eğer bir köle sahibine ait bir malı çalıyorsa bunun cezasının ölüm olduğunu görüyoruz. Çünkü orada özgür olanı köle olana direkt olarak tercih eden bir yasa karşımıza çıkıyor. Ancak Musa'nın yasasına ve işte Tevrat'ta okuduğumuz yasaya baktığımızda ise insanı önceliklendirdiğini görüyoruz. Evet. Yani böyle maddi konularda işte bir insanın başkasının malını çalması gibi bir konu elbette ki özendirilmiyor, ama bunun karşılığında işte iki katı, üç katı, dört katı bir şekilde o parayı geri tahsil edilmesi bekleniyor. Fakat birisinin malını çalan birisinin direkt olarak öldürülmesinden bahsedilmediğini görüyoruz. Onun yerine insan hayatı önceliklendiriliyor. Mesela Hammurabi de özgür bir insan bir köleyi öldürdüğünde bunun o kadar çok büyük bir cezası olmadığını okuyoruz. Fakat kutsal kitapta bir insanı öldürmenin, kasten bilerek öldürmenin çok ciddi cezai yaptırımlara uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı bize kendi yasaları aracılığıyla şunu öğretiyor. Senin de bahsettiğin gibi, ben sizi kendi suretimde yarattım ve dolayısıyla siz değerlisiniz.
0: Evet. Ve insana verilen bu değer aslında bize çok normal geliyor şu anda. Mesela bir insanın öldürülmesinin çok ciddi tabii ki bir suç olduğunu biliyoruz. İnsan canına verilen değerin çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Belki de ama 3000 yıl önce bu böyle değildi. Ama Tanrı'nın kendi suretinde bizi yaratmış olması bilgisi ve bunun yasalara olan etkisiyle beraber günümüzde bu bize çok normal geliyor ve bu çağda yaşayan insanlar insana verilen değeri, insan canına verilen değeri çok kıymetli görüyorlar bu noktada da. Dediğim gibi belki 3000 sene önce böyle bir algı yoktu, ama Tanrı'nın bu bize aktardığı vahiy ile beraber bu algının oluştuğunu görüyoruz. Musa'nın yasasında o 10 emirde aslında adam öldürmeyeceksin buyruğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve diğer bütün o insani değerlere olan katkıyı da çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki Hristiyanlık bunu miras aldı. Yani Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmamız bilgisini miras aldı. Ve bunu yaydılar. Diğer tüm toplumlara da, diğer tüm ülkelere de bu bilgi yayıldı. Ve bu Hristiyanlığı insanlığın temel ilkelerinden biri haline gelmesiyle beraber aslında devlet yapılarının kurulmasında da etkili bir faktör oldu. Örneğin günümüzde birçok devletin anayasasında artık bu yapının olduğunu görüyoruz. İnsana verilen değerin olduğunu görüyoruz. Ya da insan hakları gibi unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve hümanizm gibi kavramların ortaya çıkışının da Hristiyanlığın aktardığı bu Tanrı suretinde yaratılmış olmamız bilgisinden doğduğunu görüyoruz. Çünkü bu insana olan değeri arttırıyor ve hümanizm gibi kavramlar da buradan ortaya çıkıyor. Peki Göksel, 3 maddeden bahsettik aslında. İkinci madde nedir Hristiyanlığın devlet konusundaki etkilerinde?
1: İkinci madde devletin, adaletin son hakemi olmadığı konusu. Her birimiz bağlı olduğumuz devletlerden adaletli olmasını isteriz. Doğrulukla yönetmesini isteriz. Çünkü içimizde bu var. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz konu var ya, hani Tanrı suretinde yaratılmak, insan o zaman en iyi şekilde yönetilmek, en doğru şekilde yönetilmeyi hak ettiğini düşünüyor haklı olarak. Yalnız düşmüş bir dünyada olduğumuzu da hatırlamamız gerekiyor Aydın. Yani yaratılış 3'teki o bildiğimiz düşüş gerçekleştikten sonra her ne kadar Tanrı insanlara bu dünyadaki, yarattığı dünyadaki halifeleri olma görevini verse de insan ne yazık ki bu halifelik görevini layığıyla yerine getiremedi ve Tanrı'ya itaatsizlik ettikten sonra bunu bir anlamda aslında şeytana, bu dünyanın egemenliğini bırakmış oldu. Dolayısıyla bizler kurduğumuz devletlerle insanlık olarak bu Tanrı'dan aldığımız o halife olma, onun adına yönetme, onun adına kahyallık etme görevini bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bunu tam layığıyla yerine getiremiyoruz çünkü düşmüş bir dünyadayız. O zaman şöyle bir düşünce oluşuyor mesela insanlarda. Eğer şu kişi giderse ve bu kişi başa geçerse ülkemiz çok daha iyi bir yer olacak. İşte şu parti kaybeder, bu parti seçimi kazanırsa her şey harika olacak. Ama bu bir yanılsama, bunu ne zaman anlıyoruz? Bu değişimler gerçekleşse de insanların şikayet ettiği konularda çok da bir farklılık olmadığını ne yazık ki görüyoruz. İlginçtir. Mezmur 9:8'de şöyle söylüyor. Tanrı diyor ki, o yönetir doğrulukla dünyayı ve o yargılar adaletle halkları. O zaman bizim gerçekten doğrulukla ve adaletle yargılayacak olan, yönetecek olan yargıç olarak tek bilmemiz gereken unsur Tanrı'nın kendisi. Ve Yeremya 17:5'te ilginç bir şey söylüyor Aydın. Diyor ki, Rab diyor ki, insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Ve ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana. O zaman biz gerçekten doğruluğu, gerçekten adaleti, gerçekten o kafamızdaki harika, ideal yönetim biçimini sadece Tanrı'nın sağlayabileceğini idrak etmemiz lazım. Bunu insandan beklersek sadece bir yanılsamaya düşeriz. Ve Yeşaya'da 9:7'de bak ne diyor? Diyor ki, Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Bu bir kişi ama kim acaba? Ve devamında şöyle söylüyor. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Aslında okuduğumuz bu ayetlerdeki temel iki kavramı bence dinleyicilerimiz de yakalamıştır. Adalet ve doğruluk. Hepimizin isteği, hepimizin arzusu budur. Fakat bu Yeşaya'da geçen kişi, o müjdelenen kişi ki İsa'nın doğumundan yüzlerce yıl önce yazılmış bir ayettir bu. Burada bize İsa Mesih müjdeleniyor. İşte bu kişi diyor gerçekten egemenlik sürecek ve doğrulukla onun egemenliği asla son bulmayacak. Onun adaleti, onun doğruluğu her zaman temel olacak. İşte o zaman biz yüreğimizi, güvenimizi İsa Mesih'e bağlayalım, onun yönetimine bağlayalım ki o bir gün gelecek, iman ediyoruz, tekrardan gelecek buraya ve adaletle, doğrulukla bu dünyayı yönetecek. İşte o zaman hayalimizdeki devlet diyelim, hı hı, bir anlamda vücut bulmuş olacak.
0: Evet, bu konuyu aslında program bitmeden sormak istiyorum, değinmek istiyorum ama benim de aklıma bir ayet geldi. Yine Yeşaya bölümünden. Yeşaya bölümü aslında İsa'dan yaklaşık 700 sene önce yazılmış bir metindir ve İsa ile ilgili peygamberlikleri içermekte. Onun geldiğinde yapacağı şeyleri çok net bir şekilde aktarmaktadır ve bütün bu peygamberliklerin Mesih İsa'da gerçekleştiğini de görüyoruz. Diyor ki Yeşaya 11. bölüm 4. ayette, yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek diyor. Ve aslında günün sonunda hepimizin Tanrı'nın tahtının önüne çıkacağımızı ve yargılanacağımızı hatırlıyoruz. Haliyle devlet yöneticileri de günün sonunda Tanrı'nın tahtının önüne çıkacaklar. Bunu da hatırlıyoruz. Haliyle Hristiyanlığın bu bakışı da getirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Göksel biraz bahsetti zaten ama Ütopya karşıtı bir bakış açısı da olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı siyasi ideolojilere baktığımız zaman aslında çoğu siyasi ideoloji dünyada bir cennet yaratma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bir ütopya gelecek, işte şu güçler birleşecek ve bir ütopya yaratacağız. Ama Hristiyanlığın günün sonunda böyle bir bakışa sahip olmadığını görüyoruz. Çünkü o günah probleminin bizi yozlaştırdığını görüyoruz bu noktada.
1: Yani şunu da belirtmekte fayda var. İnsanın olduğu her yerde bu günahlı doğamız sebebiyle çeşitli aksaklıklar, haksızlıklar, adaletsizlikler olması kaçınılmaz. Yani eğer denklemden Tanrı'yı çıkartırsak adalet ve doğruluktan ne yazık ki bahsedemiyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve üçüncü nokta olarak da hani bu ütopya karşıtı bir bakış açısı olduğunu aktaralım. Çünkü biz günahkarız, yozlaştık ve haliyle tamamen kusursuz bir sistem zaten biz yaratamayız. Tamamen iyi olan, tırnak içerisinde kutsal olan bir sistem yaratamayız. Bölümün başında da bahsettiğimiz gibi.
1: Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Her ne kadar biraz karamsar bir tablo çiziyor gibi olsam da bu mümkün değil gibi. Kutsal kitap burada hikayeyi bitirmiyor ve vahiy bölümünde görüyoruz ki yeni bir yaratılıştan, yeni bir gök, evet, yeni bir yeryüzü yaratacağından da bahsediyor Tanrı. Eskide olan her şey bitecek, her şey kaybolacak, ortadan kalkacak ama yeni olan, güzel olan gelecek ve orada artık ağlayış olmayacak, gözyaşı olmayacak, haksızlık olmayacak, ölüm olmayacak. Şu anda gördüğümüz, hoşumuza gitmeyen bu yönetimlerde ne varsa hepsi ortadan kalkacak. Çünkü Tanrı halkının arasında olacak ve sonsuza dek birlikte olacak kendi halkıyla. O yüzden bunun müjdesini de vermek isterim dinleyicilerimize. Bir gün Rab kendi egemenliğini kurduğunda, işte o zaman gözyaşının olmadığı, hüznün olmadığı, günahın, suçun olmadığı bir dünya ortaya çıkacak.
0: Evet, program bitmeden aslında soracağım İsa nasıl bir kral diye. Çünkü İncil'de de İsa'dan kral olarak bahsedildiğini görüyoruz. Burada tam neyi kastediliyor? Dünyasal bir anlam mı var, farklı bir anlam mı var? Bunu soracağım ama az önce söylediğim aslında o noktaya ütopik anlamdaki ütopik bir bakışa karşı olduğu konusunda bir ekleme de yapmak istiyorum. Çünkü biz insan olarak güç sahibi olduğumuz zaman maalesef insana verilen mutlak gücün yozlaşmaya bir şekilde bizi götürdüğünü görüyoruz. Öyle ki Musa'nın o tablosunda olduğu gibi Tanrı aslında Musa'nın değneğini yılana çevirdi ve Musa'ya da bir yönetim hakkı verdi orada. Tabii ki bu bir mucizeydi, bu bir belirtiydi ama aynı zamanda bize şunu da öğretiyor bu Musa'nın asasında yılan olması durumu. Aslında her yöneticinin elinde bir noktada o değnek olan, o yetkiyi taşırken bir noktada o değneğin yılana dönüşebileceği bilgisinde de olması gerekiyor. Aslında bir noktada tehlikeyi de barındıran bir unsur ve mutlak gücün maalesef insanda mutlak yozlaşmaya sebebiyet verebileceğini görüyoruz. Ama İsa'da sanırsam böyle bir durum yok. Yani İsa nasıl bir kral? Göksel, bunu sormak istiyorum.
1: Evet, burada 3 noktada aslında bahsetmek istiyorum İsa'nın nasıl bir kral olduğundan. Öncelikle İsa kendisini feda eden bir kral. Normalde hep şunu görüyoruz ya, bir savaşa gidildiğini düşün mesela. Herkes kralı korumaya çalışır. Çünkü o kral la bir şey olursa o ordu dağılır. Dolayısıyla kral genelde böyle arkalarda durur, daha güvenli yerlerde durur.
0: Evet.
1: Ama İsa'nın tam tersine çarmıha bir anlamda koştuğunu görüyoruz. Kendi halkını kurtarmak için, kendi halkını günahtan azat edebilmek için, özgürleştirebilmek için kendini feda ettiğini görüyoruz. İkincisi ise İsa çok ilginçtir. Kendi halkına kul değil ama dost diyen bir kral. Biliyoruz ki o dönemde özellikle krallar çok ulaşılması kolay kişiler değil. Onlar size eğer huzurlarına çağırmazlarsa siz kendiniz kafanıza göre gidip hey ben geldim diyemezsiniz. İnanılmaz saygı, işte ritüeller, reveranslar, eğilmeler, bir sürü şey görüyoruz. Ve bu neyi gösteriyor? Kral ve kendi tebaası arasındaki
0: bir ayrım var,
1: uçurum değil mi? Uçurum var. Değer anlamında da uçurum var. Yani kral çok değerli ama halk o kadar değerli değil gibi. Ama İsa kendi öğrencilerine şunu söylüyor. Normalde öğretmen diyor öğrencisinden üstündür. Ama ben size kul demiyorum. Dost diyorum ve Tanrı bizi kendisiyle bir ilişkiye çağırıyor bu sayede. Sadece bizden bir şeyleri yapmamızı isteyen ve bizim işte üzerimizde bu anlamda bir yetki sahibi olup şunu yapmanı istiyorum deyip kenara çekilen birisi değil ama o zorlukların üzerinden birlikte geçebileceğimiz, o kutsal ruh aracılığıyla bizlere teselli veren, destek veren bir kral olduğunu görüyoruz. Ve bizimle arkadaş olmak istiyor, bizimle bir ilişkiye sahip olmak istiyor ve oradaki o uçurumu aslında dünyasal krallarda gördüğümüz o uçurumun olmadığını, o uçurumu kaldırmak istediğini görüyoruz. O perdeyi kaldırmak istediğini görüyoruz. Ve elbette ki ilk ikisiyle çok uyumlu olmak üzere alçak gönüllü bir kral. Yani krallar yediği yemekleri düşünün, sofralarını düşünün, kaldığı yerleri düşünün. Böyle büyük saraylarda, şaşalı binalarda kalan devlet yöneticileri görüyoruz, krallar görüyoruz. Ancak İsa nerede kalıyordu, nasıl bir yerde kalıyordu? Gayet basit bir yerde ve evet. İsa'ya sorduklarında nerede oturuyorsun, biz seni takip etmek istiyoruz dediğinde o da diyor ki yani tilkilerin bile bir ini var ama İsa'nın kendisinin başını yaslayacak, böyle yatacağı, uyuyacağı bir yer yok. Bir yeri yoktu. Çok ilginçtir. Öyle alçak gönüllü bir kral olduğunu görüyoruz ki kendisi o kadar acı çekmesine, o kadar sıkıntılara katlanmasına rağmen ben işte kralım, ben işte çok önemliyim gibi bir yaklaşımda değildi. Ve o dönemde krallar böyle beyaz atlar üzerinde böyle bir şehre girerken İsa'nın bir eşek yavrusu bir sıpa üzerinde Yeruşalim'e girdiğini görüyoruz. Tüm bu örnekler ve daha fazlasını da sayabiliriz kutsal kitapta. İsa Mesih'in ne kadar alçak gönüllü bir kral olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sıpa üzerine girmesi de barışçıl yönünü de temsil ediyor. Vahiy bölümünden paylaşarak aslında bu bölümü bitirmek istiyorum. Vahiy bölümü 3. bölüm 20. ayette diyor ki işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Aslında alçak gönüllü kral olan İsa bizi zorlamıyor bir noktaya ama kapımızı çalıyor ve biz o kapıyı açarsak bizim yaşamımıza gelmeyi ve yaşamımıza dönüştürmeyi istiyor, bunu arzuluyor. Bunun için de Mesih'e iman etmek gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan noktalar varsa sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde bizleri de sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.